İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani. Ben beni öldürmeden.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

İnternetin olduğu her yerde, her yerde. Kesintisiz. Seni. Viyana FM.

olmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Beyler. Viyana Efendi. Viyana Efendi. En iyiler. En iyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi. Ali Süzen yayında.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun.

Yeni bir günde, yeni bir yayında sizlerle yine birlikteyim. İnşallah 2 saat boyunca keyifli bir yayın bizleri bekliyor. An itibariyle Viyana ve çevresinde serin bir hava var. Sıcaklık yaklaşık 15 derece. Gün içerisinde en yüksek 21 derece olacak. Hatırlarsanız dün 31 dereceydi. Yani 10 derecelik bir düşüş var. Ve sabah saatlerinde yağmur bekleniyor. Birazdan yağmur yağabilir. Viyana ve çevresinde oturanlar için söylüyorum. Henüz evden çıkmadıysanız hazırlıklarınızı yapın. Şemsiyenizi alın, yağmurluğunuzu, hırkanızı mutlaka yanınızda bulundurun.

Yayın sponsorlarımız Mega Süpermarketler Viyana'da 5 şubesiyle hizmet veriyor. 2. Viyana, 20. Viyana, 10. Viyana, 22. Viyana ve 23. Viyana'da. Dresdner Strasse 55 20. Viyana şubesi yakın zamanda açıldı. Artset Centrum Simmering 11. Viyana'da. Hatta 10. Viyana'nın sınırında. Geiselberg Strasse 28 10. Viyana ile 11. Viyana'nın kesiştiği noktada. Bowl Kebap Pandorf. Artık Pandorf'a gittiğinizde ne yiyeceğim diye düşünmüyorsunuz. Çünkü Bowl Kebap var. Pandorf Outlet'in hemen girişinde. Bu arada Pandorf Outlet Avrupa'da ilk 10'da 3. sırada yer alıyor. Özellikle Türkiye sayfalarını takip edenler denk gelmişlerdir. Hani Türkiye'den yurt dışına gidenlerin açtıkları sayfalar var. Herkes şiddetle Avusturya'da Pandorf Outlet'e gidilmesini tavsiye ediyor. Valla ben oraya çok gidiyorum ama hiç alışveriş için gitmiyorum. Hiç ilgimi de çekmiyor açıkçası. Ama Türkiye'den gelenler, misafirlerimiz de aynı. İlla beni Pandorf'a götür diyorlar, enteresan yani. Çok ilginç. Ya bende bir sıkıntı var ya onlarda. Herkes oraya gitmek istediğine göre sıkıntı bende herhalde. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya gerçekleştiriyor. Özyiğit ürünlerini tüm seçkin süpermarketlerde bulabiliyorsunuz artık. Özyiğit Avusturya birbirinden tanınmış Türk markalarını Avusturya'ya getiriyor ve marketlere dağıtıyor arkadaşlar. Özyiğit'in kendi ürünleri de var. Özellikle sosis. Almanlar diyor ya, Käse Kreina. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Rota Home ve Rota Möbel mağazaları 10. Viyana'da ve 11. Viyana'da 2 şubesiyle sizlere hizmet veriyor. Her hafta birbirinden güzel kampanyalar var. Kaçırılmayacak fırsatlar var.

Henüz mesaj atmadıysanız WhatsApp hattımızı biliyorsunuz. Bilmeyenler için de hatırlatalım. +43 660 130 19 79. Hadi bakalım, pamuk eller WhatsApp'a.

Önümde şu an hem bilgisayar hem de telefondan WhatsApp açılı. Bilgisayardan baktığımda farklı bir top 5 listesi görüyorum sıralamada. Cep telefonundan baktığımda başka bir liste görüyorum. Ben genelde hep cep telefonundaki listeyi baz alıyorum. Ama baktığımda mesela Murat abi, Murat Erdatlı'nın mesajı bilgisayardan baktığımda 07.00'da düşmüş. Cep telefonundan baktığımda 06.59'da düşmüş. Bir güncelleyeyim bakayım WhatsApp'ı cep telefonunda, bakalım ne olacak.

Şimdi güncelledim, cep telefonunda da 0700 oldu. Bir de WhatsApp'ta güncelleyelim. Hak geçmesin.

Işıl günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hoş geldin, güzel bir günün olsun. Suat günaydınlar. Şvatsapango, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Suat. Herkese günaydınlar, güpgüzel bir günümüz olsun inşallah abim diyor. Onur geldi, hoş geldi. Kolaylıklar diliyorum kardeşim. Nesrin Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun. Nihal Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Rabbim gönlü güzel, üslubu zarif, duası makbul insanlarla karşılaştırsın inşallah diyor. Amin. Bu kimmiş? Selamun aleyküm kardeşim. Aleyküm selam. Ooo, adam Kamerun'dan yazmış bize ya. Ama bu yok abi, bunlar şey. Sağ ol be abicim. Bizim dolandırıcımız var be. Valla ben almayayım. Adamlar bizi dolandırmak için Türkçeyi bile çözdüler. Mahamat. Bugün biraz değişiklik yapalım. Top 5 listemize erkenden bakalım. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Kemal müdürüm var. Günaydınlar Ali, kolay gelsin diyor. Eyvallah Kemal'im, hoş geldin. O Bösteray müdürümüz. Kemal Açgöz. Erkencisin Kemal, maşallah.

4 numarada Turgut var. Aleykümselam Turgut, hayırlı sabahlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah demiş. Eyvallah, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. 3 numarada Haydar var. Oo Haydar Bey, erkencisiniz efendim. Haydar, şöyle bir düşündüm, tamam mı? Yani kankalarının hepsinin saçı maşallah çok gür. Nereden aklıma geldiyse bu geldi. Baktım, tüm kankalarının saçı çok gür. Özellikle mi seçiyorsun? Nasıl yapıyorsun bunu? Günaydın, iyi yayınlar. Herkese hayırlı sabahlar diliyor. Eyvallah kardeşim, işin gücün rast gelsin. Rota home, rota mobil. Top 5 listemizin 2 numarasında kim var? Murat Erdatlı var. Günaydın, hayırlı sabahlar herkese. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Murat abi, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun.

ve bir numara günün en hızlısı. Tayfun, Glaseray Tayfun. Vay vay vay vay vay, bir numara. Tayfun çok hızlısın ya, maşallah. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim, hayırlı işlerin olsun. Telefon numarasının son 4 tanesi 5290. Günaydınlar, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. İsmini yazarsan sevinirim. Perihan Hanım, günaydınlar. Güzel bir gün diliyorum. Sadık, günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Sadık. Küp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hallo Dündar. Guten Morgen. Dündar bugün sıyırdı geçti ya. Kolay gelsin Dündar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hacım, günaydınlar. Hayırlı sabahlar hacım. Hayırlı işlerin olsun. Hacım erkenden iş başı yapıyor ya, maşallah. 4-4.30-5 başlıyor değil mi? Kemal'im, günaydınlar. Kemal Ünal. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Dündar, bugün bilgisayardan da baktım, telefondan da baktım. Yani bilgisayardan da, telefondan da bugün derece yapamadın. Nerede benim kankam ya? Yasin nerede ya? O beni anlar.

Demet günaydınlar. Hayırlı sabahlar abi. Keyifli vakitler diliyorum. Hepimizin günü güzel olsun inşallah. İnşallah. Hepimiz için güzel bir gün olsun. Çabucak bitiversin. Güzelliklerle bitiversin. Güzel haberler alalım. İşlerimiz kolay olsun. Esnaf arkadaşlarınki bol bereketli, bol kazançlı olsun. Gülşen Hanım günaydınlar. Guten Morgen. Vallahi Gülşen Hanım da bugün erkenci. Onun mesajı da 07.00'da düştü. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum Gülşen Hanım. Aziz Başkan, Guten Morgen. Abi iyi yayınlar herkese, hayırlı işler. Eyvallah kardeşim. Aziz Başkan. Çorba var mı bugün çorba? Bayram günaydınlar. Bayram Yıldırım hayırlı sabahlar diliyor. Eyvallah bayram. Ahmet Yakup Duman günaydınlar. İyi yayınlar abim. Eyvallah kardeşim. Hoş geldin. İşin gücün rast gelsin. Kader Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar herkese. Eyvallah. Sağ olasın. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. İşin gücün rast gelsin. Mahmut günaydınlar, hayırlı sabahlar, hayırlı işler herkese diyor. Eyvallah Mahmut Akçagöz, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Songül Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor, sağ olasın. Günün güzel olsun. Aynur Demircan günaydınlar, kolaylıklar diliyorum. Mumin abla günaydın. Oo, bugün de benim tarlada dinliyoruz diyor. Abla herkesin tarlayı bitirdin, bugün de kendi tarlandasın. Hadi bakalım, orada bizi dinleyen bütün ablalarımıza da kolaylıklar diliyorum. Selma Hanım günaydınlar, iyi yayınlar. Hoş geldin Belçika. Aleyküm selam Raşit. Raşit kendine VN FM'i tavsiye etmiş. Bravo, bravo Raşit, bravo. Rafet abi günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah. Ya Rafet abi nasıl bir sofradır o ya? Dünkü kahvaltımız diyor. Her sabah kahvaltı yapıyorlar arkadaşlar. Ben olayı şöyle özetleyeyim size. Yani sıradan bir kahvaltı yapıyorlarmış. Masada yok yok. Bir de ultra kahvaltı yapsalar nasıl olacak bilmiyorum. Sorsan Rafet abi çalışıyor. Evden çıkarken yengeye de öyle diyordur. Ya işe gidiyoruz işte, bugün çok iş var, çok yoğun falan. Abi baktığın zaman olay öyle değil ya. Adam böyle zevkine, hobisine işe gidiyor. Oradaki etraftaki esnafları da topluyorlar. Masayı kuruyorlar abi. Kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği. Hangi ara çalışıyorsunuz abi siz, merak ediyorum ya. Vallahi. Hangi ara çalışıyorsunuz? Çalışıyor musunuz daha doğrusu? Bir de gariban sofrasıymış. Şöyle bakıyorsun abi, yok yok ya. Yani salam sucuğun her çeşidi. Yeşillikleri söylemeye gerek yok. Ne bu? Muhlama mıydı?

Çok enteresan yani. Yok yok yok yok. Her şey var sofrada. Vallahi afiyet olsun abi, ne diyelim yani, Rabbim bize de nasip etsin böyle sofralar ya. Tayfun diyor, oh diyor, çok şükür sonunda diyor. Ya sorma. Tayfun bugün başardın, bravo. Günaydın Viyana FM ailesi. Günümüz güzel, neşemiz bol olsun. Ali Süzen abim, her zamanki gibi güzel enerjim ve keyifli sunumla bizlere diyor yine harika bir yayın diliyorum. Sesinize sağlık, yayınınız bol dinleyicili ve dop dolu geçsin. Viyana'dan ve radyonuzu dinleyen herkese kocaman sevgiler, selamlar, iyi yayınlar. Eyvallah Tayfun, hoş geldin kardeşim, hayırlı işlerin olsun. Bu arada Glaseray Tayfun 10. Viyana'da, Gudrunstrasse'de. Bu devran hep böyle sürüp gitmez. Hasret günaydınlar. Abi iyi yayınlar diliyorum. Gün çabuk bitmesin diyor. Bugün benim doğum günüm. Oo, Hasret'in doğum günüymüş. Kutlayalım o zaman birazdan. Güzel bir günün olsun. Her şeyde gönlünce olsun Hasret. Kaç oldun? Kimine göre diyor mıhlama, kimine göre kuymak. Yani bir de o var. Kuymak daha meşhur herhalde. Oo, hacımın yüzü gülüyor vallahi, var ya. Günaydın, keyifli bir yayın diliyorum. Hacıyı kura atmaya gidiyor. Hacım kura mı gidiyorsun sen? Elit Dilay, günaydınlar. Hacım kura gidiyormuş. Yüzü de gülüyor var ya, tatile gidiyor sanki mübarek. Yani bir gülüşü var. Sanırsın Antalya'ya, Titanic Otel'e 7 yıldızlı tatile gidiyor. Kura gidiyorsun hacım ya, alt üstü ya.

Bu fotoğraftaki arkadaşları mı kastediyorsun abi diyor Aydar. Aynen onları kastediyorum ya. Senin diyor buradan aklına gelmiştir diyor. Rafet abiden dolayı. Yok sadece Rafet değil ya. Aziz Başkan da aynı. Maşallah çok gür saçlarını var. Hem Aziz Başkan'ın hem Rafet abinin. Şöyle bir düşündüm de yani. Hiç bize demiyorsun gel her gün çorba içelim. İşte iki aydır görmüyoruz, özledik falan. Hiç öyle bir şeyler yok. Ah be Dündar, ah be Dündar. Dümen bizim işimiz be. 3, 2, 4, 1 tebrik ediyorum diyor. Onur, o nasıl bir tebriktir ya? 3, 2, 4, 1. Sanki Fenerbahçe'ye taktik yazıyor adam. 3, 2, 4, 1. Bu neymiş Dümenci? Murat abi ben şimdi buna bakamam. Yayından sonra inşallah unutmazsam bakayım ona ya. Spartalı Ayşe günaydınlar. Patron güp güzel, tap tatlı, mus mutlu bir gün olsun hepimize diyor. Amin inşallah. Hepimiz için öyle olsun. Gonca Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Vay Şenol geldi. Günaydın, hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar kardeşim. Eyvallah Şenol, güzel bir gün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Elit Tülay diyor ki, yüzündeki gülüş kura gidiyor olmak için değil diyor. Bence diyor. 3 hafta iş yok. Çocuklar yok, hanım yok. Bence ondan Ali abi diyor, mutluluktan diyor. Valla Tülay Hanım ben öyle diyecektim de dilim varmadı. Şimdi sen de varsın ya. Yani söylemek istemedim ben. Sen hemen çözmüşsün olayı. Lep demeden leblebiyi anladı. Acım tatile gidiyor ya. Kafa rahat, mis. Kura gidenler tecrübeli. Bir kura da ben gitmek istiyorum. Ya denemek istiyorum. Kur nasıl oluyor? İyi bir şey mi?

Onur diyor ki gözün aydın hacım, iyi tatiller diliyorum diyor. Vay, aynen. Hadi iyisin hacım var ya. Biz de diyoruz ki hacım 4'te kalkıyor. 4, 4.30, 5 işbaşı yapıyor. Bildim abi diyor, ben anladım olayı. Anladıysan sıkıntı yok. Ben sessiz kaldım orada biraz. Kendimi ve diğer dereceye giren tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Eyvallah Turgut. Kurtlar sofrası ya. Bugün kurtlar sofrası. Vallahi hiçbir kadın dinleyicimiz bugün derece yapamadı. Çok da yazan vardı ama yani bilgisayarda da telefonda da olmadı. Guten Morgen, alaba, hayırlı yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Gönül Hanım hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günlü olsun. Selam Ali abi, iyi yayınlar, iyi günler. Abi 2 numarada Murat abi var deyince arkadaş kendisini kesin birinci olarak hesapladı. Sonradan şok oldu. Yüz ifadesini diyor görecektin diye. Ha, o yüzden. Yasin'im hoş geldin. Kankam ya, güzel bir günün olsun. Tabii dündar birinci olamayınca hemen dümencisin. Bak ya, hep böyledir işte insanoğlu. 40 gün sırtında taşırsın, bir gün taşımayınca tüt kaka. Aa, bak. Flortek hayırlı işler. Darısı bizim başımıza hacım diyor. Ya bir kur da sen iste ya. Zor bir şey değil o kadar. Git doktora yazsın sana bir kur. Sevdiklerimin seyrek saçlı olduğu doğrudur. Rafet abi, Duman 55, Yunus, Aziz Başkan. Bak ben diyorum abi. Pardon ya, gerçekten. Tabi Aziz Başkan'ı söyledik, Rafet abiyi söyledik ama Ahmet'i söylemedik. Ahmet Yakup Duman. Maşallah çok gür saçları var. Ve Haydar'ın kankaları. Murat Erdatlı abi başlattı kur olayını. Ben de devam ettiriyorum. Değil mi hacım? Bu kervanın dönmesi lazım. Onur, hacımdan sonra seni gönderelim kura. Nurdan günaydınlar, iyi yayınlar abi. Hayırlı sabahlar diyor. Hoş geldin Nurdan. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ya Şenol efsanesin yemin ediyorum. Abi tatsınlar ya, olay orada zaten. Çok insan gelse Şenol. Cumartesi günü 23. Viyana mega süpermarkete künefeci geliyormuş arkadaşlar. Tadım standı açıyor. Şenol'un son dakika bilgisi. Döndü bütün dengem. Ben zaten hissediyordum, saklamadım pek de. Bir bakışın yetti, bozuldu tüm ezber. Senin de kul cool tavrın çözüldü. Nurdan sen de Onur'u bırakacak mısın kura? Bir bırak. Tatil yapsın gelsin Onur ya. İyi tatiller, iyi bayramlar Hacı abi diyor Kemal'in mesajı. Bayram nereden çıktı? Tatil iyi de. Hacım kaç hafta gidiyorsun kura? 3, 4, 5... Yani hacımın gülüşüne bakılırsa 3 haftadan az değil arkadaşlar. Ben öyle gördüm. Cevat günaydınlar. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Cevat, hoş geldin. Günün güzel olsun. Neco günaydınlar kardeşim. Oo, Neco da yollarda. Hayırlı işlerin olsun. GMZ Gastro. Alsbergstrasse 6B. Neco'yu sabah 6'dan akşam 6'ya kadar orada bulursunuz diyeceğim ama adam çalışıyor abi ya gün içerisinde. Hep otur otur olmaz değil mi Neco?

Hacım diyor, FC Viyana FM diyor sezon açmadan kapattın mı sen diyor ya. 3 haftalık tatilin mübarek olsun. Ne kadar meraklı varmış ya bu kur için. Bayram sen de bir kur iste. Seni de gönderelim kura. O arkadaş önce diyor sabah 7'de mesaj atsın, ondan sonra konuşsun. Evet Yasin, sen artık sabahları 7'de mesaj atmıyorsun ya. Bu konuda dünlere hak veriyorum. Aşık değil ki oyundasın, gülüm de sana kalsın. Murat abi de diyor ki kurun azı çoğu yok. Fix 3 hafta diyor. Abi benimki cahillik Murat abi. Ömrümde kura gitmedim ki, nasıl bir şey olduğunu bilmediğim için. Ama gidip bir denemem lazım. Biraz da yollarda dinleyelim. Eyvallah Neco. Nasıl büroda dinlemekle yolda dinlemek arasında fark var mı? Nurdan diyor ki abi diyor Onur gidebilir, benden yana sıkıntı yok, ama diyor Onur gitmez diyor. Onur niye gitmiyor ya? Bak Nurdan'dan vize de çıktı. Vize sıkıntısı da yok. Schengen vizen var, yengen vizen var, daha ne olsun ya. Bir 3 haftada yakışır sana. Allah kavuştursun inşallah. Tülay'ım güldürdü beni diyor. Adamların hepsi aynı sanırım. Ne istiyorlar hanımlarından anlamadım ki. Ağzımız var, dilimiz yok bizlerin. Ya Demet, bu yazdığına sen inandın mı? Yani sen bu yazdığına inandıysan sıkıntı yok. Bilmiyorum, bana pek inandırıcı gelmedi sanki. Ağzı varmış, dili yokmuş ya. Allah'tan yok, bir de olsa. Hasret, hazır mısın Hasret? Şu mesajları toplayayım, hemen kutlayacağız doğum günü. Haydar'ın arkasındayız. Nereye derse oraya yürürüz diyor Aziz Başkan. Yürü be. Yeni parti, pardon, yeni rakı. Ya Aziz Başkan ya. Kendini yorma, özlerim sanma, bana yar olamazsın zorla. Abi diyor ben de tam gönül koyuyordum, keller listesinde adım geçmedi diyor. Ya Ahmet'im, olur mu öyle şey ya? Seni unutur muyuz ya? Ne mümkün seni unutmak. Hayır, sorun şimdi dinleyenlerin çoğu artık nedir bu kur? İyi bir şey herhalde, bu kadar keyifli gülümsettiğine göre deyip hepsi bir kurdan resim yollayacak diyor. Bir bakmışsın oradan yayın yapıyorsun Ali abi diyor. Valla Tülay Hanım, işin sonu oraya doğru gidiyor Elit Tülay. Yani ben de merak ediyorum bu kur nasıl oluyor. Abi ne olacak? Laptopumuzu alırız, cihazımızı alırız. Kulaklık, mikrofon, tamam bizim işimiz ya. İnternette zaten sıkıntı yok. Kurdan sesleniriz. Kimseler duymasın. Oldu olacak, şöyle kafa dengi 8-10 kişi gidelim de. Gülüm de sana kalsın. Kendini yorma. Özlerim sanma. Hacım diyor beyaz don atlet lazım olursa yaz bana diyor. Ben getiririm sana Onur. Vay Onur'a bak sen. Helal olsun be. Tayfun neyi sildin ya? Tayfun silmiş de silmiş. Yazmış da silmiş. Niye siliyorsun Tayfun? Çekişimden medet umma. Hadi yürü ya kulum, sebebi sorma. Belki başka baharlara. Toparlıyorum mesajları. Bana dokunma, hiç çekişimden medet umma. Hadi yürü ya kulum, sebebi sorma. Belki başka bahar... Tayfun ne isteyeceksin benden? Söyle bakalım. Günün birincisinin istek şarkısını çalıyoruz arkadaşlar. Kural bu biliyorsunuz. O yüzden zaten var. Sebebi sorma.

0: Birazdan kontrol edeceğim arkadaşlar. Neyi kontrol edeceğim? Dün akşam Viyana FM sosyal medya sayfalarında benim de oynadığım reklam filmini paylaştık. Instagram'da ve Facebook'ta sondan ikinci paylaşım. Son paylaşım Galatasaray'ın maç sonucu. Ondan bir önceki paylaşım. Bu arada dün akşam Galatasaray'la üzüldük. Niye? Vallahi hakem resmen doğradı. Hediye etti penaltıyı. Olay koptu ondan sonra. Kartlar martlar. İşte biliyorsunuz Avrupa'da nasıl olduğunu bu işlerin. Rüzgar estikler fezden. Alsam versem de düşse bu süngü. Yani bu üst seviyede bu düdükler çalınmamalı. Bu penaltılar verilmemeli. Alakası da yok zaten. Kapılarına sürgün ya teslim ol ya güreş benle. Kaptırdım seni. Ayten Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Onur diyor ya, adamın dibi, atla gel diyor. Eyvallah acım, ziyaretine de geliriz acım ya. Kur ayarlayayım da diyor, toplu halde bir gidelim diyor. Vallahi oluyor mu öyle hacım? Oluyorsa gidelim hep birlikte. Topumuzu da alalım, boş vakitlerde top oynarız. Yasin Akboğa, Star Ryzen, hayırlı işler kardeşim, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. İyi, Yasinler de burada. İki Yasin de burada. Bugünlük şoförlük görevimde yerine getiriyorum diyor. Şart Haydar. Şoförlüğünü güzel yap kardeşim. Biliyorsun Şimşek VIP var. Bir de Aslan VIP olsun. Allah Allah, yok ya, öyle olur mu? Yani düşündüm, harbiden düşündüm, kankalarına baktım, bu sonuca vardım. Haydar saçlarıyla grubu yönlendiriyor herhalde. Değil mi? Etrafına toplamış abi gür saçlıları, kendi de kısa saçlarıyla yönlendiriyor grubu. Murat Erdat'la. İnanmak istiyorum diyor ya, sen niye böyle diyorsun abi? Bir dölek duruyor, ben dölek duruyorum. Kadınların ağzı var, dili daha çok var. Yolda kendimi yalnız hissetmiyorum. Radyodaki bütün muhabbetin içindesin. Büroda diyor gelen giden çok oluyor. Ha, doğru söylüyorum vallahi Neco ya. O geliyor, bu gidiyor değil mi? Muhabbeti kaçırıyorsun. Yolda telefon çalmazsa kafa rahat. Ben günün en çok sabah saatlerini seviyorum çalışmak için. Yani cumartesileri bile bazen erkenden büroya geldiğim oluyor. Abi telefonum çalmıyor. En güzeli bu. Telefonum çalmıyor. Tüm işlerimi kesintisiz yapıyorum. Paylaşımları kontrol etme derdi yok. 7-9 arası, bazen 6'da geliyorum. 6-9 arası süper hafta sonlarında. Tabii yayın olduğunda 7'de yayına giriyorum. Nihat günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar. Süper yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah Nihat'ım. Nihat'ım hangi günler ders var üniversitede? Bu sene değişti mi? Geçen seneki tarife mi? Haydar abi diyor ya, bizi sevmiyor musun diyor. Beni, Onur'u, Ali abiyi, saçı olanları sevmiyor musun abi sen diyor. Olmadı bu şimdi. Değil mi Kemal? Bizim saçımız var ya, kel değiliz ya, hiç çağırmıyor bizi, görüyor musun Kemal? Ah Haydar ah. Asıl kura ihtiyacı olan benim. Yasin denen diyor, şefimle uğraşıyorum. Buradan birisine beddua edeceklere sesleniyorum. Allah başınıza diyor, Yasin gibi birini musalla etsin. Amin amin. Dindar, bu duaya amin denir ya. Yasin gibi birini musallat etsin. Abi şeker gibi adam. Adam sana ayakkabı alıyor. Tişört alıyor. Putin alıyor. Daha ne yapsın ya? Cuma kahveye de götürüyor. Sen sevin diye okey diye yeniliyor da. Daha ne yapsın adam senin için ya? Daha ne yapsın ya? Pah.
1: Pazartesi benim kokuyu unutma. Vallahi arabada olması lazım Raşit. Raşit'in işte ablasında Viyana FM kokusu bitmiş.
0: Hiç istemezdim neden darıldık sevda yerlerde. Hem bir gülüşler yüzünde soldu.
1: Raşit diyor ki abi diyor. Ben gidersem Onur abi Kur'a gider. Yoksa diyor gitmez diyor. Allah Allah niye ki ne?
0: Elleri boş ver bende yalan yok. Sinirim.
1: Hacı abi Allah şifanı versin. Tez zamanda kavuştursun Elit Tülay ablama diyor. Amin Suat. Suat'ın duasını görüyorsunuz değil mi? Sormam lazımdı aslında bu duayı kim etmiştir diye. Hacımın bir şeyi yok ya maşallah taş gibi. Kur sadece... Dinlenme amaçlı. En başta söyledik ya. Abi sabah araba kullanıyorum. Yola konsantre olunca zamanı kaçırıyorum bazen. Yanımdaki Gargamel de diyor bilerek hatırlatmıyor. Ya seni devre dışı bırakıyor işte Yasin. Ekart ediyor seni. Baktı diyor Yasin birinci olabilir en iyisi diyor söylemeyeyim diyor. Ah dündar ah. Üç yıl önce gitmiştim diyor. Veyer, Reha Sentrum, doğa harikası. Kısmetse seneye oradayım. Bayram ne bu ya? Otel rezervasyonu yapar gibi kur rezervasyonu mu yapıyorsunuz? Valla nasıl iştir? Bu Şenol'un sesini bir yayına verelim bakayım. Bir saniye verelim sesi yayına.
2: Günaydın kardeşim, hayırlı sabahlar. Okuma dedik sana da. Neyse yapacak bir şey yok. Emrah'la bugün konuşayım da oraya bir bariyer bir şeyler koyalım. İzdiham olmasın şöyle bir şerit çekelim. Malum. Ya da şaka bir yana herkese güzel bir gün diliyorum. Ben boğazım biraz ağrıyordu dün. Biraz değil bayağı ağrıyordu. Bugün de ağrıyor evdeyim. O yüzden evden dinliyorum kardeşim. Herkese güzel bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.
1: Şimdi Şenol boğazım ağrıyor evden dinliyorum falan üst üste getirdiğim zaman yani sen kranga mı çıktın? Allah Allah Allah Allah bah bah hele bah hele Şenol kranga çıkmış. Oğuzhan günaydınlar kardeşim hayırlı sabahlar mus mutlu günler diliyorum Ali abi sana ve Viyan FM ailesine diyor eyvallah Oğuzhan. Oğuzhan'la pazar günü karşılaştık bir taziyede masaya oturdum bir baktım. Tam karşımda Oğuzhan. Oğuzhan güp güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Ben de diyorum Haydar'ım beni niye istemiyor? Demek ki saçım çokmuş o yüzden istemiyor. Saçı çok olanı sevmiyor. Kızlarım Simay ve Ayliz için armağan olsun abi diyor. Birazdan kindergarten'e yola çıkarlar. Tamam onu önce gönderelim sonra Hasret'in doğum gününü kutlayalım dur. Hızlandıralım o zaman. Simay ve Ayliz dinlesinler. Bir saniye hemen şöyle yapalım. Hemen abi hemen operasyonu çekelim. Canlı canlı. Güzel bir eser bu ya.

Birazdan kontrol edeceğim. Benim de oynadığım, adını Beach koydum. Reklam filmini kimler beğendi, kimler yorum yaptı. Bakacağım birazdan. Onca rica ettik. Yazdık, çizdik. Bakalım. Adını Beach koydum. Kimler izledi? Yorumlarınızı alalım. Sondan bir önceki paylaşım arkadaşlar. VNFM sosyal medya sayfalarında, hem Instagram'da hem de Facebook'ta. 2 dakikalık bir reklam filmi. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Hadi bakalım. Kontrol edeceğim bir 15 dakika sonra.

0: Yavuz günaydınlar, hoş geldin abi, güzel musmutlu bir günün olsun. Yavuz tecrübeli kurdan, Murat abinin kuru arkadaşı aynı zamanda. Şenol abi diyor, yakın zamanda Raşit'le mi buluştun? Kranga çıkmışsın diyor, geçmiş olsun. Eyvallah Onur. Nurdan bir güzeldi. Nurdan diyor ki, o kadar haklı ki Raşit diyor, izinde bile bizimle birlikte izin yaptı Raşit diyor. Beraber bir kur yapsınlar da diyor, rahatlasın. Çok iyiydi bu. Raşit oğlum, izindeyken adamı rahatsız etmeseydin, yazmasaydın ya. Adamlarla birlikte izin yapmışsın ya. Her gece kafamda kurdum, sana bağlanacağımı bilemezdim. Sonra da sevgili olduk, hiçbirisi aramızda. Millet kranga çıkıyor, biz kahvaltı yaptık, çok gördün diyor. Abi, krank yani, çıksın millet, bize ne kranktan. Kahvaltı beni yakinen ilgilendiriyor. Yemek içmek ilgi alanım. Ben sonradan gurmeyim biliyorsun. Rafet abi. Vay Resul geldi. Resulüm günaydınlar. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Eyvallah Resul. Güzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Hoş geldin. Dündar diyor, sen kur olayını yanlış anladın. Orası diyor tımarhane değil. Ya Murat abi, orası tımarhane değil derken, açık konuş abi, yani sen tecrübelisin biliyorsun, biz daha kur tecrübemiz yok. Dur şunu bir dinletelim, bu neymiş ben de bilmiyorum vallahi. Dur yok, bu değil, şunu bir dinletelim. Hasret geliyor geliyor. Simay Vailiz, kızlar güzel bir gününüz olsun. Allah zihin açıklığı versin inşallah. Tayfun, hayırlı işlerin olsun senin de kardeşim.
1: Hasret kokar.
0: 6 ay ortaya karışık geldi diyor. Sade üniversite bu dönem ikinci aya kadar. 6 ay mı ders var? Kokar. O da iyiymiş be niyatım.
1: Her gece seni
0: ver ortaya bir karışık.
1: Yokluğuna sarılarak.
0: Abi okey deme diyor ya. Ben kıyamadım. Bahsetmedim ama madem konuyu sen açtın söyleyeyim. Yine katliam vardı okeyde diyor. Kafayı yedi. Okey mokey. Hepsini yanlışlıkla verdi bana diyor. Çok kötü yendim onu. Kıyamadım, sonra bir iki el pişti oynadık. Onu da hediye ettik. Rahat diyor. Tabii ya işte ben diyorum ya, kıyamaz diyorum ya. Patron ya. Elemanla kıyamıyor. Bak potin alıyor. Tişört alıyor. İçecek ısmarlıyor, pindrings ısmarlıyor. Bir de mutlu olsun diyor, yeniliyor. Daha ne yapsın ya? Dündar da gitsin, beddua etsin. Bak, bak, bak. Turgut, Resul senin hemşerin ya. Samsunlu. Resul, Havzalı mıydın sen? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Tanıdık bile çıkarsınız yani Turgut.
2: Ali abi, Viyana FM dinleyicileri benden feyiz almaya başlamış, görüyor musun? Herkes arka arkaya kranka çıkıyor. Geçmiş olsun Şenol abi.
1: Bitmez
2: ya, devam böyle. Kranka devam. Hanımlar beyler, kranka çıkmayı ihmal etmeyin. Çıkın ki tenzyon yaşı yukarı doğru çıkmasın, aşağı insin.
1: Yar olmasın.
0: Ama Raşit'e bu konuda katılıyorum biliyor musunuz? Yaşanmış olaylar var. Abimizin bir tanesi işte emekli olmak için müracaat ediyor. Hastalanıyor artık. 60'ın üzerinde, birkaç senesi var emekli olmasına. Gidiyorlar krankasıya, işte emekli olmak için kağıtların hepsini veriyorlar. Bunu görüşmeye çağırıyor, gidiyor, diyor ki sizin diyor çalışmanız lazım. O da diyor ki ya ben diyor bu yaşıma geldim, hep diyor çalıştım diyor, hiç diyor hastalığa bile çıkmadım, hastalansak bile diyor çalıştım diyor, ama diyor artık diyor yani hastayım, sağlığım el vermiyor, çalışamıyorum diyor. Oradaki görevli diyor ki yok yok diyor, turp gibisin, hiçbir şeyin yok diyor, sen diyor git diyor, çalış biraz daha diyor, ondan sonra gel diyor. Emekli etmiyor yani. Bakmış hiç hastalık izni yok. Kranga çıkmamış. Emekli etmemiş adamı ya. Yani duymuşsunuzdur bu tür yaşanmışlıkları. Mustafa günaydınlar, hayırlı sabahlar, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun kardeşim. Ooo kıymetli eşim de teşrif ettiri yayına. Hatun günaydın. Benim şef ne yazdı bana bugün bak diyor. Ben gelirim diyorum, o yok, iyice dinlen diyor. Pazartesi kuru salonya diyor, mus diyor kardeşim diyor. Bir çalışınca böyle oluyor, vay. Harbiden Şenol ekran görüntüsü atmış. Şenol diyor ki ben geleyim diyor. Şefi de diyor ki gelme diyor. Sen diyor dinlen, pazartesi. Vay be Şenol, şöyle bir şefimiz olmadı yemin ediyorum. Vallahi helal olsun. Çok iyi. Çok iyi.

Hasret, doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın eski yaşlarından çok daha güzel olsun inşallah. Sevdiklerine beraber sağlıklı, huzurlu ve de mutlu nice güzel yaşların olsun. Viyana FM ailesi olarak doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz.

İsmail günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum Ali Baba'da. İsmail hoş geldin. Güzel bir günün olsun İsmail. Öz yeğenim olur Resul diyor. Ha. Bah hele sen. Resul bizim eskilerdendir ha Turgut bu arada. Çok eskilerdendir Resul kardeşim. Değil, ben kaçtığım altı patlar belimde. Kıyamam, yalanım yok, dokunamam. Kıyamamış diyor, elinden gelse bir kaşık suda boğar beni diyor. Yapamıyor diyor. O zaman buradan Yasin'e sesleniyorum. Madem arkadaşlar bu kadar tavsiye ediyor, pazartesi günü kranga çıkıyorum diye. Dindar. Pazartesi kranga çıkıyormuş madem diyor, çok tavsiye ediyorsunuz. Hüseyin abi günaydınlar, hayırlı sabahlar abi, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Dükkana geldik, anahtar evde kalmış. İyi ki bu hafta ben açarım dedim. Her gün başka bir olay diyor. Ya Yasin, iyi ki kendini unutmamışsın be kardeşim evde. Vallahi yani dükkan açacağım diyorsun. Yok anahtarı unutuyorsun. Yok müşteriyle kavga ediyorsun. Bilmem. Hayırdır abi sen bu hafta ya? Yasin Akbu. Sen dükkan falan açma. Sen abi geç gel. Hatırı bırak, ona yazdığım en son satırı bırak. Hasret Hanım'ın doğum günü kutlu olsun diyor. Eyvallah bayram. Gözlerim yalan, sana kıyamam. Yalanım yok, dokunamam. Doğum günü olan arkadaşlarım doğum günü kutlarım diyor Ayten Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Şerife müdüremiz geldi. Hoş geldin güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Şerife. Ay diyor, doğum günü mü kutluyordunuz? Bugün değil ama diyor, benimkine de az kaldı. Hasret, nice mutlu senelere. Günaydın patron, günaydın VNFM'ciler. Eyvallah Şerife müdüremiz, güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Ne kavgası ya diyor. Sen de yiyecek diyorsun yazdıkları. Ya Yasin. Abi benim işim ya. Sen A diyorsun. Ben Z diyeceğim buradan. Normal yani. Kavga dövüş ediyorsun işte. Yapma böyle şeyler ya. Yasin Akba. Ben sevmedik yere hiç tasalan. Hasret'in yeni yaşı kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz Demet'e. Doğum günü kutlu olsun Hasret Hanım'ın diyor. Nice mutlu, sağlıklı, huzurlu yaşları olsun. Eyvallah Işıl. Hasret'te doğum günü kutlayan her ikisine çok teşekkür ediyor. Abi diyor, sana ve tüm dinleyicilere teşekkür ediyorum. Güzel dilekler için diyor.

Ya diyor, gerçekten hasta olmamışsan bu doktorlar diyor görmüyor mu bunu, krank yazıyorlar diyor ya. Yazıyorlar canım. Yani telefonla bile krank yazdırıyorsun, sıkıntı yok ki. Alo, ich bin krank. Was hast du? Böğrüm ağrıyor, böğrüm. Böğrüm yani. O zaman diyor işverenler, işçiler bassınlar krangı, madem diyor erken emekli oluyorsun diyor. Öyle bir geçer zaman. Vallahi sistem müsaade ediyor. Sistem insanları tembelleştiriyor, çalışmasınlar diye teşvik ediyor. Şimdi Şenol üstüne alınacak da Şenolluk bir durum yok yani.

Keşke çok kranka çıkanlar benimle çalışsa. Gerçekten hasta değilse hissederim zaten diyor. Döndüğünde kesin hasta olur. O gün emekli olurlar. Ama diyor krank hastadan değil, AMS'ten. Milletin şefi var, gelme iyileş o zaman. İyileş de gel diyor. Bizimki de geleceksen gel. Yoksa krank uzayacaksa çıkışını vereyim. İstediğin zaman gel. Dindar. Ya dindar. Millette şef var görüyorsun. Şimdi güzel bir konu seçtim sizler için. Kanki sıkıntı yok diyor. Eyvallah Şenol. Kranka gıcık oluyorum diyor. İş yeri sadece mutlu iyi günler için değil diyor ya. Hastalıklı. Yasin nasıl oluyor? Yani iş yeri sadece iyi günler için değil. Kötü günlerde de mi gelmek gerekiyor? Yasin Akbuğa. Ya ekleme yapmak istiyorum şimdi buna. Bu cümleyi tamamlamam lazım. Bak ne diyor? İş yeri sadece mutlu iyi günler için değil. Yani mutsuz, kötü günler ve hasta günlerde de iş yeri var. Gelin diyor. Doğru mu anladım Yasin? Yasin tek başta diyor ki ben bu işe 2004'te yeni başladığımda bir patronum vardı. Hayatta değil şimdi diyor. Bir gün bana cumartesi iş var çalışacaksın dedi. Ben de gencim o zamanlar tabii diyor. Gezme tozma bol. Ulan dedim buna bir yalan söyleyeyim de gitmeyeyim demiş. Yasin işe gitmemiş demek ki. Dizlerim ağrıyor. Ich brauche ein bisschen Pause. Bana biraz izin lazım demiş Yasin. Adam bana direkt wenn's nicht geht, einfach sagen bitte dedi diyor. Ben de kendi kendime tam diyorum. Vay be ne kadar anlayışlı adam. Sonra hemen demez mi? Es gibt genug Leute, die arbeiten wollen. Şok oldum diyor. Cumartesi direkt işe geldim. Yani diyeceğim o ki diyor. Herr Dündar, wenn's nicht geht, bitte sagen kein Problem. Almanca bilmeyenler için hemen kısaca bir tercüme edeyim arkadaşlar. Yasin demiş ki biraz dinlenmem lazım demiş.

bize anlatıyor. Dündar sen dinle demek istiyor. Mehmet abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar Mehmet abi. Kolay gelsin herkese diyor. Selamlar sevgiler. Eyvallah. Şütrek Mehmet. Güp güzel. Mus mutlu bir günün olsun abi. Sistem hak tanımış diye diyor. Biz de diyor sistemi diyor bozalım mı diyor yani. Sistemi diyor kötü mü kullanalım diyor. Yok canım kimse kötü kullanmasın ya sistemi. Hak tanındıysa neyse abi. Hastaysan hastasın. Değilsen değilsin yani. Bartın Nibo günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Esin günaydınlar. İyi yayınlar diliyor. Oo Esin sen dinler miydin sabahları ya? Şenol'un kıymetli eşi. Evde misin bugün sen de? Dün Şenol çiçeği kaptı. Esin'in yanına gitti vallahi. Helal olsun Şenol'a ya. Bartın Nibo hayırlı işlerine olsun. Mehmet abi Allah kolaylık versin. Şütürek Mehmet. Abi bazen öksüreceksin de başın da ağrıyacak. Evde kalmak nedir abi diyor ya. Öksürünce başını ağrıyınca diyor. Değil mi? Dün enteresan. Telefoncuya gittim. Bizim eski mekana. Ondan sonra dedim ki işte Furkan nerede dedim. Bizim eski adamın dedi ki abi dedi o dedi krank bugün hasta dedi. Neyi varmış dedim. Vallahi dedi hastaymış ama dedi oyun bilgisayarı geldi dükkana dedi. Sipariş etti. Kocaman kocaman kartonlar gelmiş. Birazdan dedi almaya geliyor. Lan dedim nasıl hastalık bu dedim ya. Hastaysan oyun bilgisayarını almaya nasıl geliyorsun? Oyun bilgisayarını almaya geliyorsan abi çalışabilirsin de yani hak veriyorum sana ya.

yuh yani. Raşt bu yorumu ben okumayayım ya. Yani bunu okursam seni linç ederler Raşt. Ya da dur o kim ya? Abi diyor ben bizim insanları anlamıyorum diyor. Bizim insanların anlamadığı bir konu var diyor. Hastalık izni diyor senin hakkın. İster hasta ol, bak bu konu burası çok önemli arkadaşlar. İster hasta ol ister hasta olma diyor. O senin hakkın diyor ya. Çıkabilirsin hastalık izni diyor. Sana kalmış bir şey diyor. Yok beni işten atacak bilmem ne düşüncesi olduğu için diyor millet hastalığa çıkamıyor diyor. Raşit bu yazdıkların hiçbirine katılmıyorum. Valla. Yani ister hasta ol ister hasta olma. Hastalık izni senin hakkın öyle bir şey yok. Hastalık izni niye var biliyor musun? Sen hastaysan evde kal dinlen diye. Hasta değilsen diye değil. Sen yanlış anlamışsın kanunu. Varlığımın kıymetini bilmeyeni yokluğumla terbiye ederim. Vay! Yürü be Dündar. Müjdemi isterim diyor işçinin biri krank diyor. Şu an bir o yana bir bu yana yatıyor emekli olacakmış. Erken emeklilik için şart. Ali abi eski mekan demişken diyor benden eski patronum Intergaz, Murat Çakır, Ömer ve Sinan müdürümüze tüm çalışanlara selamlarımı iletir misin? Tabii ki Oğuzhan. Intergaz, Kolbe GS70 büyük ihtimal şu an dinliyorlar. Murat Çakır, Murat abi. Ömer ve Sinan müdürlerimiz. Bak Oğuzhan'ın selamı var size. Hayırlı işleriniz olsun, kolaylıklar diliyorum. Zuhal abla günaydınlar, hayırlı sabahlar, hoş geldin. Kolay gelsin, hayırlı güzel günler diliyor. Sağ ol abla. Nahmittak çalışıyormuş bugün Esin. Ben öyle baş boğaz ağrısına evde kalanlardan değilim diyor. En güzeli vallahi Esin. Bravo. Bugünkü konumuz ticaret. Para nasıl kazanılır? Mehmet kardeşim sağ olsun. Kendisi diyor toptancı diyor. Hemen Mehmet kardeşimize uygulamayı indirttiriyorsun Haydar. WhatsApp numaramızı da kaydettiriyorsun. Mehmet kardeşim bundan sonra sabahları yayına geliyor. Bize katılıyor. Afiyet olsun Aziz, Haydar ve Mehmet. İki kelime konuşuyorum hemen 30 saniye yazıyor.

0: Tako. Lan ne ara 30 saniye oldu, anlamıyorum gidiyor. Ya Şenol. Şenol 2 saniye konuşuyorum, 30 yazıyor Tako diyor. Tako'da bir yanlışlık var Şenol.
1: Arkadaşlar, hangi iş yerinde, nerede çalışırsanız çalışın, bir şef, bir patron, işveren eğer işçisinin kıymetini bilmiyorsa, isterse aylık 5000 euro kazanın, o adama iş yapmayın. Yani işçisinin yanında olmayan patrona ben başka bir şey derim de yayında olmaz. O yüzden yani bu hayatın gerçekleri her anlamda.
0: Dur bakayım, bir de bir şey daha demiş, dur.
1: Kardeşim bu senin dediğin gibi olmuyor. O harama girer. O da bir haramdır. Hastaysan çıkarsın, hasta değilsen çalışırsın. Bu mecbur. Yani eğer öyle bir şey yapıyorsan, ki inanmıyorum yaptığına, o zaman çift namaz kılsın. Hadi seviliyorsun.
0: Çift namaz da kurtarmaz vallahi, söyleyeyim. Bak o konuya değinmek istemiyorum ama söyledin Şenol, şöyle söyleyeyim. Kardeşim herkesin ibadeti kendisine, tamam mı? Yani yemek içmek gibi İslam'ın 5 tane farzı var. O farzlar da mecburi. Onları yapınca ekstra bir sevap almıyorsun. Ekstra bir iyilik yapmış olmuyorsun. Kendin için yapmış oluyorsun. İnancının gereğini yerine getirmiş oluyorsun. Fazlasını yaparsan bu sevap oluyor. Yapmazsan mecburi olan şeyleri yapıyorsun. Tamamlamış oluyorsun. Onu da söyleyeyim yani. 2 kere, 3 kere, 5 kere kılsan da o değişmiyor. Onu söyleyeyim. Günün konusu geliyor. Bartın Nibo. Günün konusu ortalık karışık biraz. Krank olayından dolayı. Elin yavuru 10-15 sene çalışıp krank yapmayı diyor. Öyle mi oluyor? Elin yavuru. Yo ya, yapan yapıyor be Yasin. Abi Yasin her tüm kokular var. Galatasaray kokusu var. Türk Hava Yolları anahtarlık mı? Eve gitmiş anahtarlığı almış Yasin. Yasin'e bir Viyana FM kokusu verelim ya. Ya işini seven, severek çalışan hiç kimse mecbur kalmadıkça kranga çıkmaz. Dündarım diyemez ama ben diyeyim ki o iş yeri olmasa başka iş yeri olur. Çok işçi arayan var. Vay, kacımı görüyor musun? Dündarım diyemez ama ben neyim onun yerine diyor. Hastalıkta, sağlıkta, mutluyken, mutsuzken, ama dündar sen ne? Mutlu bence kardeşim diyor ya. Bak görüyor musun? Hacım hem Yasin'e hem de dündara yeşil ışık yakıyor. Bence diyor, dündarım diyor, sen ne mutlu be hacım diyor. Yasin iyi davranıyor işine ya. Yasin kötü davranmaz. Raşit, Allah'ım düşmanın başına diyor yani böyle. Ya Murat abi. Murat'a. Raşit diyor, Allah düşmanımın başına batırması için göndersin. Durup dururken krank yaparsan hak yersin. Günah günah diyor Murat Erdat. Eyvallah abi. Eyvallah Mehmet. Yükledim abi diyor. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Hayırlı işlerin olsun. Hoş geldin tekrardan. Aydın Barut, günaydınlar abi. Hayırlı mutlu sabahlar diliyor. Eyvallah Aydın abi. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Ümraniye Pop Pet Shop. Haram Raşit, haram diyor Onur da. Oo, afiyet olsun Mehmet abi. Şütrek Mehmet. Sen kendini hiç gözle. Parti kur, oy verelim Şenol abi diyor. Eyvallah. Adamsın be Şenol abi diyor. Konuş diyor. Dündar'dan Şenol'a. Dündar destekçin çok bu arada ha. Hiç kimse vazgeçilmez değildir, aynen öyle. Abiler ya. Patronlara işçi bitmez, işçilere patron bitmez. Bu iş böyledir yani. Özet geçeyim yani. Ben patronlardan tarafayım. En güzel diyor Şenol açıkladı diyor. Şenol Bey'i tebrik ediyoruz. Şenol doğrucu Davut ya. Vallahi bazen lap diye söylüyor. Hiç affetmiyor. Bam bam bam. Vay vay, Salzburg müdüremiz Selma Hanım da teşrif ettiler sonunda. Normalde müdüreler en erken gelmesi lazım. Yayın açılır açılmaz burada olmalar lazım. Yani dükkanı dayak, müdürelerin ve müdürlerin açması lazım. Yasin müdürümüz burada, Steyermark. Ondan sonra Niederösterreich müdürümüz aşağı Avusturya. O da burada. Oberösterreich müdürümüz Kemal yayını açtı bugün. Evet, erkenden geldi. Salzburg da burada. 4 tane müdürümüz ve müdüremiz burada. Süper. Günaydınlar herkese. Herkese iyi yayınlar diliyorum. Size ve dinleyen herkese Ali Bey diyor. Çok teşekkür ediyorum.

0: Ali kardeşim günaydın. VNFM ailesi herkese selamlar. Betrips Urlop'tan geldik. Bismillah başladık. Hadi hayırlı işlerin olsun Mehmet Öke. Hadi tatil de bitti. Paraları da harcadım. Paralar bitti. Suyunu çekti. Betrips Urlop da bitti. Artık işbaşı yapma zamanı geldi. İşin gücün rast gelsin Mehmet Öke. Raşit abi doğru diyor. Benim eşim sürekli krank yapıyor. Eşimi diyor şikayet edin lütfen. Onu istemiyorum evde diyor ya. Sürekli krank yapıyorsa istemiyorum evde diyor. Bak hele ya. Evde kurulu düzenin var, onu mu bozuyor eşin? Evde kurulu düzenim var. Eşim krank yapıyor, düzeni bozuyor demek istiyorsun. Ben anladım. ...2033'te Cide Belediye Başkanı adayım... ...ona göre hazırlık yap diyor... ...oo Rafet abi... ...oyumuz sana ver Rafet abi... ...kütüğümüzü taşıtacağız oraya... ...orada oy kullanacağız desene... ...bu zihniyet değişmedikçe çok yanarız... ...elin gavuru... ...diyene kadar... ...kendi vicdanına, ahlakına, inancına bakacaksın... ...elin gavuru falancı filancı da yapıyor... ...ile olmaz bu işler diyor... ...herkes kendinden sorumlu... ...eyvallah... Yasin Bey diyor karnı hafif ağrıyan hemen diyor kranga çıkıyor. Onlar bizden daha çok sağlığına dikkat ediyor. Ya o sağlığına dikkat etmek olmuyor bence Oğuzhan ya. Valla yani hafif karın ağrısı, kulak ağrısı. Yok abi kranklık bir şey yok ya. 30 yıldır şütrükteyim. Son 25 yıldır krangım yok diyor. Maşallah Mehmet abi. Şütrük Mehmet. Son 25 yıldır krangı yokmuş Mehmet abinin. Herkese diyor tek tek cevap veririm de Claybacker'da. Yasin sen işine bak kardeşim. Ben senin yerine cevap veriyorum. Sen rahat ol kanka ya. Sen rahat ol diyor. Yasin tek baş. Emine Yalçın günaydınlar. İyi yayınlar. Kolay gelsin Ali Bey diyor. Çok teşekkür ediyorum. Güp güzel musmutlu bir günün olsun. Yasin patron. Dündar da müdür. İş yerini müdür. Flörtekin. Yasin tek baş. Yasinler hep patron oluyor ya maşallah. Cenaze firması araba kokusu vermiş. 200'ü geçince bakışıyoruz birbirimize diyor. Aman Yasin Akbu, aman kardeşim. Bakışmayın siz. 200'de geçmesen öyle şeyler de yapma yani. Ben duymamış olayım. Aynen öyle ya diyor. Emekli gibi sürekli karışıyor her şeye diyor. Dır dır dır dır. Bu erkeklerin de dır dır hiç çekilmiyor diyor. Aba. Bak ya. Raşit yine çalışıyor. Çalışmak istemeyip de sadece para almak istediği için IMS'de olanlar da haram yemiş olmuyor mu diyor. Bir de öyle bir durum var. Aynur Demircan doğru. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'ten Mars'a her nerede ne kadar patron varsa hepsini sevgi saygıyla selamlıyorum diyor Mustafa. Selamlarım var diyor. Sormayın çok önemi yok her zamanki şeyler. Patronlara selam söyleyin. İşçilerin hakkını yemesinler. Neyse versinler diyor. Versinler tabii canım. İşçiler işini yapsın. Patronlar da işini yapsın. Herkes işini yapsın abi. Patronun işi para vermek. İşçinin işi de işini düzgün yapmak. Ana sponsorum Rotomobil diyor. Allah Allah. Belediye başkanı adayı oluyor. Rotomobil sponsor. Yok canım.
1: Durup dururken kranka çıkan dört yere yalan dört yeri dolandırıyor. Şöyle ilk önce doktora gidiyor yalan söylüyor. Ondan sonra iş yerine yalan söylüyor. İş arkadaşının hakkına giriyor. Onun yüzünden fazla çalışmak zorunda kalıyor. Bir de krankasayı dolandırıyor. Yani bunun tutulacak bir tarafı yok. Nereden nereye? Yani o sanıyor ki evde yattığını kar sanıyor. Vay kuzum vay.
0: Abal.
1: Ben zamanında Emine'yi ambulansa bindirdim, doğuma gönderdim. Ben Samstag işe gittim, geleceğim dedim diye gitmemezlik yapamadım. İş güç bir de
0: onca gaye, elimi kolumu bağlar. Vay be Murat abi. Nuray abla günaydınlar, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Nuray abla, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Dündar abi sor abi diyor. Yasin hiç kranga çıktı mı ve çıksa ne olur? Dündar hiç kranga çıktı mı patronun, gördün mü? Var mı öyle bir durum? İşçiler kardeş, patronlar kap kardeş diyor Dündar. Vay be. Öyle öyle. Bir başı çeken bir de sonu getiren lazım. Selma müdürem sondan geliyor. Hoş geldin müdürem, kapıyı kapat esmesin diyor. Elektrik yapmasın değil mi? Ceryan yapar ceryan. Şerife müdüre de hemen koyuluyor ha kankasına. Günaydın Ali abi, hayırlı sabahlar, hayırlı işler diyor merkeze. Faruk hoş geldin kardeşim. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Faruk, reklam filmini izledin mi? Beğendin mi? Instagram'da yorum yaptın mı? Beğeni ve yorumları kontrol edeceğim. Ona göre arkadaşlar bak, tek tek hepinizi kontrol edeceğim. Bak o konularda Raşit süper. Hemen beğeniyor, yorumunu da yapıyor abi. Bakacağım kimler beğendi, kimler beğenmedi. Şimdi birimiz ağlar. Tamam abi diyor, geçmem diyor. 2299. Yo Yasin bir dur o hele ya. Vallahi arabayı altından alıp sana bir tane Tofaş vermek lazım. Tofaş'ta dolaş kras sokaklarında. 10 yıldır hiçbir işçim çıkmadı. Çıkarmadım da hepsinin diyor hakkını veririm diyor Yasin Akbağ. Eyvallah, ondan hiç şüphemiz yok. Murat abi eskilerden kim kaldı ki? Aynen, eskilerden kim kaldı be? Bahar günaydınlar. Güzel, sağlıklı günler diliyorum. Selamlar olsun ve aleyküm selam. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Bahar. Ferhat dün bilet sorduydu. Biletler baya pahalıymış. Ferhat 54. Toprak Razgatlıoğlu Avusturya'ya geliyor arkadaşlar. Spielberg motor yarışçısı biliyorsunuzdur. Yarış sporlarını sevenler, takip edenler.

Abi diyor, ona bakarsak diyor, taksiciler de kazandıklarını dürüstçe bildirse ellerinde para kalmaz diyor. O konularda şöyle, benim muhasebecim Avusturyalı. Avusturya her zaman der ki, her şeyi milimetrik yaparsan Avusturya'da dükkan açmayacaksın der. İş yeri açmayacaksın, kapat direkt. İşçilik yap, çok daha iyi der. Devlet, maliye %30, %20, %30 böyle oynama payı bırakır ve onu bilir, ona bir şey demez diyor. Ama sen dersen gidiyor, yok ya %30 değil de %50'si benim olsun, hemen diyor tepene biner diyor. Ona göre diyor. Sistem budur Avusturya'da diyor. Adam Steuerberater ya. Mali müşavir Türkçesi. Muhasebeci de değil yani. En üst kademe. Vallahi hiç çıkmadı. Normal insan gibi değil ki. Kışın değil, yazın değil. Urlop'ta hep hastalanıyor. O hakkını yazın kullanıyor diye. Vay be. Dindar'ın mesajıydı bu. Vay. Patrona bak sen. Hastalık hakkını yazın Urlop'tayken. İşte kışın bu vaynak zamanı kapatılıyor ya, iki hafta iş yerleri, o zaman kullanıyormuş. Vay be, Yasin'e bak, tek başa hastalığını bile ayarlıyor adam. Abi patron asker gibi. Hasta olamaz, yasak, acıkamaz. Üşümez. Patron dediğin üşümez. Patron dediğin hasta olmaz. Patron dediğin acıkmaz, yemez, içmez. Abi patronluk öyle bir şey, kolay değil.

Belki birçoğunuz görmüştür. Aslında bu konuya el atacaktık. Kran konusundan buralara gelemedik henüz. Aydın'da yazın yaşanan bir olay var. Almanya'da yaşayan bir gurbetçi düğüne bir gün kala nişanlısından ayrılıyor ve gelinsiz düğün yapıyor arkadaşlar. Salonu tutmuş, parasını da vermiş. Bir gün kala işte bu takıdır vesairedir, anlaşmazlıklar çıkıyor. O da diyor ki şimdiden böyleyse diyor, bu konularda anlaşamazsak düğün olursa sıkıntı olur diyor. Anlaşamıyorlar, bozuluyor nişan. Düğünü kendi akrabalarıyla tek başına yapıyor. Oynuyorlar, zıplıyorlar. Hepiniz izlemişsinizdir. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?

Normal mi yapılan? Yani düğün iptal olduysa iptal olmuştur abi. Ama bu gurbetçi arkadaş Almanya'da yaşıyor. İptal etmiyor abi. Zaten diyor akrabaları diyor senede diyor bir kere zar zor görüyoruz diyor. Hepsini diyor hazır davet etmişken bir araya toplamışken diyor bozmayalım. Kendimiz çalalım kendimiz oynayalım diyor. Gelinsiz düğün yapıyorlar.

Maynak'ta çalışıyor musunuz siz Dündar? İş olursa çalışırsın tabii canım. İş yoksa firmayı kapatıyorsun Maynak'ta. İnşaat firmaları genelde kışın pauzu yapıyorlar ya. Az solistler en son girer. Şerifem bilmem anlatabildim mi diyor. Anladık anladık. Anlamaz mıyız ya Selma Hanım?

3 günlük dünya be arkadaşlar. Ne gereği var ya? 3 günlük dünyada olması gibi yaşayalım, olması gibi davranalım.

Çok güzel bir Funda Arar yorumu. Üç günlük dünya. Geline ne gerek var ki? İyi yapmış diyor. Zaten erkekler mağdur. Çatlasın o gelin diyor ya. Eyvallah. Yasin tek başın maşallah var diyor. Benim eve sağ olsun parke yaptığında gördüm ki iki kişilik çalışıyor. Dündarımın da hakkını yiyemem. O da çalışkan. Krank mrank işlemez çalışan adamlara diyor. Eyvallah Haydar. Aynen öyle. Onlar birbirlerine takılıyorlar ama maşallahları var. Sağlam ekip olmuşlar. Abi kardeş çalışıyorlar. Bakmayın siz burada atıştıklarına arkadaşlar. Rüzgarın nereden estiğini yayından sonra detaylı anlatacağım ben diyor Şerife müdüreme diyor. Aa, vay be. Hadi bakalım. Yayından sonra telefon hatları kilitlenecek desene. Damat baktı gelin diyor sık sık krank yapacak hemen çıkışını vermiş. Çok iyi. Gelin sık sık krank yapacak diyor. Damat çıkışını vermiş diyor değil mi? Başlamadan çıkışını vermiş abi. İşi almamış. Doğru yapmış. O kadar hazırlık yapılmış. Boşa gitmesin diyor ya. Yazık olurdu. Dünya gelinlerin etrafında dönmüyor. Mesajı da vermiş olmuş bence. Ha, güzel. Çok mantıklı. Tabi onca da hazırlık yapılıyor. Davetiyelerdir, takısıdır, salondur, onudur, bunudur. Sen olmasan da olur demiş ya. Vallahi iki kış gördüm Avusturya'da. İkisinde de çalıştık. Bakalım bu sene nasıl olacak? Hayırlısı. Hayırlısı be Dündar. İş olursa çalışıyorsun, iş olmazsa çalışmıyorsun. Abi bu kadar basit. Gelen takıları paraları da doğum günü hediyesi olarak alayım diyerek almış mı acaba diyor. Takı yapmamışlar ya. Takısız yapmışlar düğünü. İsimsiz okuyorum arkadaşlar mesajlarınızı. Gelin ata binmiş ya nasip demiş. Gelin burada bir şeye binememiş ya atmat yok. Gelin yok ortada. No gelin. Vallahi hiç şaşırmadım gelinsiz düğün yapan diyor. Ben 15 yıllık evliliğini bitiren davullu zurnalı lokma döktüreni de okudum diyor değil mi? Aynen öyle lokma döktüreni de gördük, okuduk, paylaştık. O da olmaz ya, lokma döktürmek de olmaz. Abi bitirmişsin, neyin derdindesin daha?

0: Abi diyor sadece kendi işim diye söylemiyorum diyor. Vallahi billahi hastalanmıyoruz değil diyor. Biz de insanız, hastalanıyoruz. Eski firmamızda işçiyken de hastalanıyorduk, hap içiyorduk, ilaç içiyorduk, gidip işimize çalışıyorduk diyor. Kimine göre aptallık, kimine göre salaklık ama helallik işte diyor. Helal kazanıyorduk diyor. Şükürler olsun karşılığını Allah'tan aldık. Şimdi hala çalışıyoruz ama o azmi, o iş sevgisinin aşısını gençlikte yedik diyor. Tabii. Zaman geçtikçe insan yoruluyor haliyle. Yasin Tekbaş. Hasta olmadan kranga çıkanlara da buradan sadece bunu diyorum. Allah ömür verirse daha çok çalışacaksınız. Öyle bir iki hafta işten kaçmakla bitmez bu işler. Eyvallah Yasin'im. Noktasına kadar katılıyorum. Gelin ata binmediyse damat neye binmiş diyor. Valla güzel. Güzel soru. Damat neye binmiş bu durumda? Gelin ata binmemiş, attan düşmüş. Bu da iyi, güzel. Aynen, gelin ata binememiş, düşmüş. Kul hakkı yemek insanların sadece parasını, pulunu ya da rızkını yemekten ibaret değildir. Haksız yere insanların zamanını almak, iyi niyetlerini kötüye kullanmak, duygularıyla oynamak, yalan söyleyip karşındakini kandırmak da kul hakkına girer. Haksız yere krank yapan kişi hem iş yerinin hem devletin hem de doktorların hem de iş arkadaşının kul hakkına girer. Helallik almak da çok zordur. Haksız yere emek vermeden kazanılan para da haramdır. Yaptığımız ibadetleri yaptığımız yanlışlar siler. Üç yanlış bir doğruyu götürür hesabı. Günahlar da sevapları siler götürür. Müslüman kişi her haliyle örnek olmalıdır. Olmak zorundadır. İslam dini kıldan ince kılıçtan keskindir. Allah'ım nefsimize uymaktan hepimizi korusun inşallah. Bu da benim yorumum abi diyor. Demet'in yorumuydu bu da. 6-7 yıldır aynı iş yerindeyim. Bir kere krank yaptım. O da yataklık oldum. Kalkacak halim yoktu. Mecburen diyor kranka çıktım diyor. Yüksel 26 yıldır aynı iş yerinde çalışır. Saysan 2-3 kez krank yapmıştır. Helalinden kazanmak çok önemli. Eyvallah Demet. Çok güzel bir eser göndereceğim şimdi. Çok hasta olsam da sanki iş yeri bensiz yarım kalacak. Hiç hasta kalmıyorum ya, tek sorunum bu diyor Ispartalı Ayşe. Ya insandır, hasta da olur. Her şey başına gelir, bir iş de olur. Dikkat etmek lazım ya. Hasta değilsen kranga çıkmayacaksın ya da ufak tefek başın ağrıyordur. Ama senin yürümene engel değildir. Gideceksin, çalışacaksın abi. Benim Learning'den alarak başlattığım, şu an hala çalışan bir elemanımız, telefoncu da hala çalışıyor. Öyle bir diş ağrısı var ki adam işe geldi. Abi açmış dükkanı benden önce. Kıvranıyor. Ben gelince dedi ki ya ben dedi biraz dedi burada kafamı koysam ol. Hayırdır dedim, ne oldu, dişim ağrıyor dedi. Ondan sonra dedim doktora git. Ya gideceğim dedi. İşte biraz çekiniyor doktora da gitmekten. Abi kafayı koydu, kaldıramıyor. Git eve gidiyorum, gitmiyor. Dişçiye git diyorum, dişmiyor. Burası benim için iyi diyor. Zar zor eve gönderdim. Yani kolay kolay kranga çıkmazdı o da hasta olmadıkça. Bana derse ki ya işte patron ben hastayım, bugün gelemeyeceğim. Bilirdim ki gerçekten hasta ve hiçbir zaman ondan ben krank şeyim falan istemezdim. O bir gün, iki gün kalır, kendiliğinden gelirdi. Öyle bir yapısı vardı. Ya yani olması gereken de bence bu. Ali abi diyor, babam hayatta olsaydı senin şu beğeni konusunda şu su taşıyarak değirmez dönmez derdi diyor Aynur Demircan. Ya onunla alakası yok Aynur Demircan, açık ve net söyleyeyim. Şimdi bakıyorsun. Bakıyorum etsa. Paylaşımı 20 bin kişi izlemiş, 30 bin kişi izlemiş, 10 bin kişi izlemiş. Beğenen sayısı 50, 60, 70. Ama şimdi ben radyo için konuşacağım, burası için konuşacağım. Ya bilenler bilir, benim telefon hiç susmaz. Özel bir sıkıntısı olur, özel soracağı bir şey olur. WhatsApp'tan yazanlar, arayanlar bilmem ne sürekli oluyor. Yani bunu da şey olarak söylemiyorum ha, kötü bir şey olarak algılamayın lütfen. Herkese elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Doğru mu? Beni bilenler bilirler. Bir çözüm üretmeye çalışıyoruz her zaman. Bunun için de gerçekten bazen çok vakit harcadığım oluyor.
1: Bir de kahrolası kar.
0: Şimdi bizim de bir ricamız oluyor. Bu sosyal medya işleri nasıl dönüyor? Beğeniyle, yorumla dönüyor. Etkileşim diye bir şey var. Bunun sistemi var, taktiği var vesaire vesaire. Sonuçta burası benim privat özel bir sayfam değil. Benim özel sayfamı takip edenler bilirler. Ben bir şey de paylaşmam yani.
1: Verir dilim.
0: Valla dün akşam öylesine bir açtım, baktım. 700-800 tane şey var. Arkadaşlık isteği var. Çok böyle birebir tanımadıklarımı da kabul etmiyorum. Öyle de bir şey var. Her neyse. Yani pek sosyal medya kullanan bir şey birisi değilim özelimde. Viyana FM'i iş için kullanıyoruz. Şimdi biz bu kadar insanlara emek veriyorsak, insanlara yardımcı olmaya çalışıyorsak haliyle İnsanlardan da bir beklentimiz olacak. Yoksa taşıma su olayı değil. Açık ve net söyleyeyim. Yoksa kim beğenmiş beğenmemiş hiç umurumda değil yani. Takılmıyorum o tür şeylere. Ama ben insanlar için bir şey yapıyorsam ister istemez bir karşılık bekliyorum arkadaşlar. Bu karşılıkta bir beğenidir, bir yorumdur. Çok bir şey istemiyorum yani. Bu konuya da böyle bir açıklık getirmiş olayım. Bu bir destektir, katkıdır. Yani hep bana hep bana olmaz.
2: Bir tek sana, bir tek sana müptelayım bu sıra. Bir tek sana, bir tek...
0: Damat attan mı düşmüş anlamadım abi diyor. Ata binememiş bence damat. Yok damat değil ya, gelin gelin. Gelinsiz düğün yapmışlar. Gelin ata binmiş ya nasip demiş dediler. Yok dedik yani öyle bir şey yok. Gelin ata binememiş. Binerken takılmış düşmüş. O yüzden gelinsiz düğün yapmışlar.
2: Bir çaya, bir sigaraya.
0: Ya iki tarafı da ne?
2: Bir hüzün çöp.
0: Ne ya da sıklarını bilmek gerekir böyle durumda diyor. Ha, ne yaşadıklarını bilmek gerekir böyle durumda. Bakalım gelin ne yaşadı? Gönül ister ki tabii mutlu sonuna bitmesini. Ama diyor damat da diyor havasını almış diyor. Bah hele. Bah hele sen, bah hele. İsrafa karşı galiba. Düğün salonu boş kalmasın demiş abi. Çok mantıklı, süper. İsraf olsun istememiş tabii. Yemekler ayarlanmış, düğün salonu ayarlanmış. Ayarlanmışken aile buluşmasına dönüştürmüş adam bence. Ben eşimden ayrıldım da mahkemeden eve gelip Yasin-i Şerif okudum. Hayırlara vesile olsun ya Rabbi dedim. Şimdi ne kadar mutlu olduğumu biliyorsun abi diyor. Anlaşamıyorsan salacaksın diyor. Bu kadar basit. Eyvallah kardeşim. McDonald's'tan yemezler ama sağlam hasta kalıyor diyor. Ama burada da daha çok dindarlık taslayan kişiler hasta kalıyor. Çok diyor Isparta'lı. Ya onu şey yapmamak lazım Isparta'lı işi. Belli bir kitleye bağlamamak lazım ya. Herkesin kendi dediğim gibi. Herkesin kendi doğrusu, kendi yaşantısı. İnsanlar hiçbir zaman yaşantısıyla, yediğiyle, içtiğiyle, ibadetiyle değerlendirmeyeceğiz abi. Karaktere bakacağız. Karakter sağlamsa sıkıntı yok. Damat ata binememiş diyor. Damat da ata binememiş. Yok evet. Gelin de ata binememiş. Damat da binememiş. Muzaffer abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun abi. Babam birçok konuda böyle derdi diyor. Allah. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun inşallah. Aynur Demircan. Bir daha evlenirsem düğünümü hanım yapacak diyor. Allah Allah. O nereden çıktı Rafet abi? O nasıl bir şey ya? Tabii bir daha düğün yapamayacağın için sallıyorsun bol kepçeden. Benim de babamla annem, babam askerdeyken nişan yapmışlar diyor. Annem diyor tek başıma yüzük takıldı. Anlatıp anlatıp sinirlenir hep diyor. Bak amcamız askerdeyken teyzemize yüzük takmışlar ya. Bak hele ya. Eskilerin işleri yok mu bu eskilerin işleri? Abi de diyor çok insan tanıyorum sağlıklı olup hastayım deyip de işsizlik parası alıp da başka işlerde çalışan hem devletten alıp hem ek işe giden. Allah akıl fikir versin inşallah diyor. Amin. Ya şimdi şöyle Avusturya'da biliyorsunuz yeni bir kanun çıktı arkadaşlar. Bu senenin başında 2026'nın 1 Ocağı'ndan itibaren artık İşsizlik parası alanlar, sosyal yardım alanlar 10 saat kayıt olup çalışamıyorlar resmi olarak. Aslında güzel bir kanun oldu. İşverenler için dezavantajlı yanları da yok değil. Ama genel manada iyi oldu. Neden? İşsizlik parası alınıyordu. 10 saat bir yerde kendini kayıtlı gösteriyor ama işte 30-40 saat normal çalışıyordu. Normal parasını alıyordu. Bir kontrol esnasında da ya ben bak çalışıyorum 10 saat işte kaydı da var. Hani o anki her şey düzgünse gelen memurlar yiyorlardı, yemiş gibi yapıyorlardı durumu. Şimdi onun önüne geçildi. Artık işsizlik parası alıyorsa bir insan ya da sosyal yardım alıyorsa 10 saat çalışamıyor. 10 saat çalışan insan hiçbir para almaması gerekiyor. İşveren için dezavantajlı yanı şöyle. Samstag Kraft diyorlar burada. Hafta sonu biliyorsunuz iş yerleri daha çok yoğun oluyor. O tür işçi bulmak zorlaştı artık böyle olunca. Gerçekten hani hakkıyla 10 saat çalışanlar vardı. Onlar çalışamıyorlar. Ama öğrenci olanlar, herhangi bir geliri, devletten geliri olmayanlar çalışabiliyor. Böyle de bir avantaj oldu. Oldu da bitti anlamında olabilir mi diyor. Valla Barton Nibo bilemiyoruz ki şimdi oldu da bitti mi? Olmamış yani. Eyvallah Şenol. Ondan hiç şüphem yok kardeşim. Senin o konulardaki duruşunu biliyoruz. Onu hiç şüphemiz yok Şenol. Erkeklerin en büyük özelliği dışarıda kükrer, evde miyav der diyor. Ben de meydanı boş buldum, sallıyorum, idare et beni diyor. Eyvallah abi, hiç şüphemiz yok. Zaten yenge bir gün Viyan FM'i keşfederse ilk miyavlayacakların başında sen geliyorsun. Onu söyleyeyim. Şimdi kaçak çalışıyorlar diyor. Kaçak çalışıyorlar da kaçak çalışmanın riski daha fazla yalnız. Öyle de bir durum var yani, kaçak çalışmak çok sıkıntılı. Eskiden erkekler bekar askere gidermiş. Geldiklerinde 2 senelik evli olurlarmış. Allah Allah. Çok iyi. Bekar gönderiyorlar, döndüğünde evli olmuş oluyor. Köy yerlerinde değil mi? Aileler anlaşınca, kızı beğenince oğlanı gönderdiler askere. Gel kızım evlendiriyoruz seni. Hop kızı alıyorlar, eve götürüyorlar. Evlendirdik biz. Bitti bu iş. Abi kızı kaçırmamaları lazım yani. Bulmuşlar kızı. Sözü de kesmişler kendi aralarında. Damada ne gerek var ya eskiden. Ah eskiler ah. Abi diyor bu ciderler hep mi light olur ya diyor. Rafet abiye baksana aynı sana benziyor dedi. Hemşerim ya tabi bana benzeyecek. Kemal kime benzeyecek? Light derken besmele çek, öyle değil o işler Kemal. Yani biz masayı vurup kıranlardan değiliz, masanın tozunu alanlardanız. Abi sonra gidiyorsun bir daha masa alıyorsun. Masraf Kemal, sen yapabilirsin de biz yapamıyoruz abi. Yapma ya. Yapma ya, yapma ya, vay be. Abi nedense diyor kızlar da hep muhtarın kızı oluyor diyor. Her nedense. Allah Allah, muhtarın kızı mıydı? İyiymiş vallahi.

Bu arada yayın bitmiş ya. 8.54 olmuş. Vay anasını, ne çabuk vakit geçti. Valla kranktı mranktı derken hemen bitiverdi. Hasret'in mesajı vardı. Hasret, buralarda mısın? Okuduk mu onu? Hatırlayamadım, dur bakayım. Ben mesajını okumadığım, arada unuttuğum var mı? 6 sene Anker'de çalıştım. Şu an çıktım diyor. Banka Avusturya'da çalışıyorum. Çıkış paramdan 55 sent açık kalmış. Onu bile gönderdiler. Adamlar hak yemiyor diyor. Aynen, bu konuda şöyle bir şey var Avrupa'da. 10 sent alacağı olsun devletin ya da firmanın senden. O 10 senti almak için 1,5-2 euro masraf eder. Ondan sonra o kağıtlar yazılır, çizilir, gönderilir, vakit harcanır. O 10 senti senden alır. 10 sent de verecekleri olsun, gene aynı şekilde o 10 senti sana vermek için masraf edilir ve 10 sent verilir. Kanun, kural neyse ona uyarlar abi. Bu Avrupa'da bunu görüyoruz. Türkiye'de öyle bir şey yok. Ya zaten diyor 10 sent diyor ya. Bunun masrafı 2 euro, 3 euro gerek yok diyor. Gönderme diyor ya. Ama bunlar da öyle değil. Prensip meselesi. Abi diyor çaktırma, ben de sizin ekipteyim de. Eyvallah. Bizde de vardı bir tane diyor, askerde muhtarın kızını alıyordu. Sonunda termal kameraya yakalandı diyor. Allah Allah. Termal kameraya mı yakalandı? Sen nerede askerlik yaptın Onur? Hadi bakalım o zaman, emojileri gönderin gönderin gelsin. Son bir iki dakika, geç kalacağız yoksa. Hadi hızlıca emojileri gönderin. Bana ve ekibime gelsin, bugünü bitirelim. Yarın da haftanın son programıyla sizlerle birlikte olacağız. Herkese güzel bir gün diliyorum. Allah'a emanetsin diyor. Eyvallah Şenol. Gönder gönder gelsin emojileri. Ya o konuda dedim ya ben. Dedim o herkesin kendi yaşantısı. Yani şöyle bir şey var. İnanan bir insan hani hata yapmayacak diye, yanlış yapmayacak diye bir şey yok abi. İbadet kısmı ayrı, yaşanılan ayrı bir şey. O yüzden kimsenin ne yediğine, ne içtiğine, ne yaptığına kimseye karışmıyoruz. Herkes kendinden sorumlu.

0: İnsanları birbirinden ayrıştıranları sevmiyorum diyor. Ocu bucu. Yani o sıkıntı biraz, aynen öyle. Konu diyor çok güzeldi. Konuşsaydık biraz daha diyor. Konuşalım ya. Yavuz neyi sildin abi ya? Daha kapsamlı konuşulsaydı diyor. Kadınlara erken emeklilik verilse. Arkadan gelen biz gençlere yer açılsa. Niederösterreich'te iş bulmak diyor ciddi sorun bence diyor. Çocuklu anneleri Viyana'ya gönderiyorlar. Konuşalım ya inşallah. Ya normalde sabah saatlerinden çok böyle ciddi konulara girmiyoruz ki moraliniz, motivasyonunuz bozulmasın diye orta olan böyle eğlenceli konuları konuşmaya çalışıyoruz. Ara sıra ciddi konulara da temas ettiğimiz oluyor tabii ki. Bugün mesajların bir kısmında sorduğu konuşulanları söyleyeyim sadece. Orada ufak bir yorum yapacağım. Arkadaşlar aşağı yukarı yani Avusturya'da 22-23 senedir ticaret yapıyorum. İşte gündelik hayatımda da beni bilenler bilirler, çevremdekiler de bilirler. Hiçbir zaman hiçbir arkadaşımı ya da hiçbir iş yaptığım arkadaşımı işte diniyle, diliyle, tuttuğu takımla, ondan sonra yaptığı ibadetle, yediğiyle, içtiğiyle hiçbir zaman onlarla değerlendirmiyorum. O insanın içindeki güzelliğe, yaptığı icraatlara, hareketlerine, davranışlarına, sözlerine, verdiği sözleri tutup tutmadığına bakıyorum. Gerisi beni hiç ilgilendirmiyor. Herkesin kendi yaşantısıdır. Hani muhabbet şuradan geldi. Ya işte öyle yapıp da işte 3 kere kılsa, 2 kere namaz kılsa ya da işte namaz kılıp da şöyle yapanlar. Herkesin kendi bileceği şey. Yani bu şekilde kıyaslamamak lazım. Onu söylemek istiyorum. İnsanların inancıyla yaptıklarını birbirlerini de karıştırmayalım. Herkesin davranışına bakalım. Ağzından çıkan söze bakalım. Ya da ne bileyim kim hangi takımı tutuyor. Abi hiç umurumuzda değil. Benim değil şahsen. Her takımı tutan arkadaşım var benim. Ya benim de kendi görüşüm var, tuttuğum bir takım var. Bu işler böyle. O yüzden rahat olun. Kasmayın fazla kendinize. İnşallah o konulara da gireriz. İşsizlik konuları, iş bulmanın çok zor olduğunu. Tabii ki Niederösterreich'te ya da Oberösterreich'te oturanların iş bulma konuları, ulaşım konuları biraz daha Viyana'ya göre dezavantajlı, biraz daha sıkıntı. Viyana'da ulaşım tabii biraz daha kolay. İş bulma imkanları çok daha fazla. Dur bakayım, Yavuz'un bir sesli mesajı var. Hızlıca dinletelim.
1: Kızım size iyi günler dileyecekti. Yapamadı, ses kaydı gönderecektim. Ondan dolayı geri sildi.
2: İyi günler Viyana efendim.
0: Vay fıstık, öpüyoruz seni. Maşallah sana. Yavuz güpgüzel, musmutlu bir günün olsun abi. Yeğenimizi de öpüyoruz. Kısaca diyor ticaret ahlakı. Eyvallah abi. Onur Kilka hoş geldin abi.
3: Bugün biraz ciddiyiz ama buna bir şey eklemek istiyorum. Önemli olan insanın bakış açısı, insanın kalbinin temizliği. Senin kalbin temizse, sen pozitifsen, her şeye iyi bakarsan Rabbim de inşallah gönlüne göre verir.
0: Eyvallah Onur Kilka, sonuna kadar katılıyorum. Herkesin kendi kalp güzelliği. Yok yok, sana laf sokmadım ya, niye laf sokayım ya. Yok yok, Raşit'le de alakası yok konunun, ortaya konuşuyoruz. Kesinlikle onun hiç kimseyle alakası yok arkadaşlar. Konu mevzu bahis geçtiği için söylüyorum. Minik Serçe, aynen öyle. Sezen Aksu. Muhteşem bir eser, dinletemedik, o da ayrı bir konu da. Cideli var ya diyor, ah o Cideli, kısacık boylu, seyrek saçlı, selam olsun ve aleyküm selam. Arkadaşlar değerli katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la üzüldük, bu akşam Fenerbahçe'yle sevinmek istiyoruz inşallah. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam ilk maçına çıkıyor. Uzun yıllar sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıkacak sarı lacivertler. Bol başarılar diliyoruz. Öyle diyelim. Bol bol bol başarılar diliyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın. Ali Süzen.

0: Vallahi bu sevdalar boşuna ya. Günaydın, guten morgen, iyi sabahlar. İbrahim Elden. 10 Eylül muhteşem bir enerji günü. Pozitif enerji başlıyor. İbrahim Elden'le pozitif enerjiye hoş geldiniz. Hava çok güzel. Antalya'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Üzücü olaylar tabii ki oluyor. Bazı bölgelerde biraz yine ormanlarımız yanıyor maalesef bir iki noktada. Çok büyük geçmiş olsun Antalya. Türkiye ve Avrupa'da da yayındayız. Merkez Viyana ama dünyanın her yerinde yayındayız. Sadece Avusturya değil. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, Türkiye. Hoş geldiniz. Hazır mısın? Kaldır kolları.
1: Siverek sularına le siverek.
0: Siverekli var mı aranızda ya? Siverek'i çok severim. Urfa. Şimdi ben Elazığlıyım, doğuluyum. Diğer taraf bizim hemen işte Malatya, işte ondan sonra Elazığ, Diyarbakır ve tüm Karadeniz'e, 7 bölgeye, dünyanın her noktasına, Avrupa'da yaşayan Türklere, herkese günaydın. Delalım, delalım. Biraz mutlu olalım ya. Hayat enerjimiz daim olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayşegül, açtın mı radyoyu kuzen? Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, dünyanın dört bir yanında mesajlar da gelmeye başladı. iPhone dün tanıtıldı. Dünyada herkes çılgınlar gibi 14 Ekim'i bekliyor. 24 Ekim'de de diğeri çıkacak. 28 Ekim'de bütün dünyada herhalde olur. Yani Ekim'in sonunda bütün satışları biter. Yani Türkiye fiyatı 230 bin TL. Türkiye'de iPhone'lar 5 bin dolar. Şaka mı? Amerika'da 2000 dolar, Türkiye'de 5000 dolar satış fiyatı resmen açıklandı. Ya ben tabii ki yıllardır iPhone kullanıcısıyım ama sanki böyle enteresan bir fiyat oldu ya. Çarpı çok 2-3 katı oldu bir anda. Yani Türkiye'deki fiyatıyla biraz enteresan oldu tabii ki. Makas açılmış. Nasıl olacak bilmiyorum ama. Yine alan alıyor yani. Yine ben alacağım tabii de. Ne bileyim abi. Bu da şu anda 16 Pro Max var. 17 Pro Max var. 2 tane telefon var. Şimdi 18 çıktı. İşte bir de iPhone Duo. O da çok güzel, katlanabilir. Yapacak bir şey yok. iPhone çılgınlıkları dünyada konuşuluyor. Hoş geldiniz. Makarayız biz burada mı? Hemen kimler aramızda bir görelim şimdi.

İyi yayınlar kanka diyor Murat Erdat. Hoş geldin Guten Morgen kankim. Murat abi adam ya. Viyana Murat abi bir alkışlar mısın? Southside Piercing Nuray ablam da geldi. Guten Morgen İbom demiş. Günaydın ablacığım. Benim güzeller güzeli. İbo'nun melekleri burada mı? Ezgi Gökçe geldi. Harika bir video. Süpersin Ezgi. Yine Allah seni nazarlardan saklasın. Amin. Buradayız demiş. Süpersin. Ezo. Ya şimdi Antalya çok güzel. Antalya'da İbo'nun Tiny House'undayız. Çok güzel bir yer yapmıştık buraya zamanında. Şimdi daha yeni tadını çıkartıyorum aslında. Geçen sene gelmeliydim ama geçen sene hiç bu aralar tadım tuzum yoktu. Başka ben varsa hadi bu yoracak yeni birini. Hazır mıyız? Kaldır kolları. Kuzen açtım kuzen dinliyorum demiş. Süpersin. Kuzen Ayşegül. Ecem hoş geldin güzelim. Psikolog Ecem Gökçe. Ezgi'cim hoş geldin. Şakasız Delalım'la geldi. Ya ben şimdi şey dedim. Sabah Delalım'ın müziğiyle başladım, tamam mı? Yani dedim ki bu ne ya? Hep böyle mutsuz. İbocum dedim. İnsanlara biraz enerji ver. Hayat zaten çok negatif. Olumsuz bir hayattan geçiyoruz ama birilerini mutlu etmesi lazım. O birilerinden biri de benim. Bugün sizi mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Her ne kadar ben mutsuz olsam da siz mutlu olun. Benim hiç önemli değil. Benim mutluluğum hiç önemi yok.

akşamlar kankacığım, mutlu sabahlar diliyorum demiş Kemal Ünal. Hoş geldin paşam. Sevgili dinleyenlerimiz, radyo dünyanın en güçlü iletişim aracı. Sosyal medyanın bu kadar yoğun olmasına rağmen radyo tekrardan günümüzde. Bakın, daha geçen günlerde herkes 70'leri paylaştı, 80'leri, 90'ları paylaştı. Neden? Çünkü bizim özümüzde bu var. Bizim özümüzde radyo var. Radyo kültürüyle büyüdük. Şu anda dijitalde herkes işte Insta'da, YouTube'da, Spotify'da, o da lazım. Okey, o da olsun ama radyo seneye Türkiye'de tam 100 yaşında arkadaşlar. 100. yılımızı kutlayacağız. Bunların yani 26 yılını ben konuşmuşum. Hatta 27 yılını ben konuşmuşum. Yaşım ortaya çıktı. Hala çıtırım ama hiç önemli değil. Avrupa'nın dört bir yanında hemen şöyle bir bakalım. İbo'nun melekleri günaydın. Stuttgart, Nuray ablam. Bircan, Anka Premium Event. Yine çok

Versin. Sevgili dinleyenlerimiz, kimler aramızda hemen bir görelim. Ateşe yandım. Figen geldi. Kur işleri nasıl gidiyor sağlıkla ilgili? Harika bir günün olsun demiş. Sağ ol güzelim. Kursuz gitme demiş. Hoş geldin. Aynen. Kur işi bitti mi seninle? Önümüzdeki hafta mı bitiyor? Tarifsiz. Figen bizi bilgilendir. Yakışlar bıraktı sevdalı. Avrupa sultanları aramızda. Onlara da bir günaydın diyelim. Sen ne güzel bak yollarına gül serdi. Güz bitti bize yaz gel. Sabahları var ya, bahçeyi suladım, tavuklardan yumurta, bugün 8 tane yumurta almışım. Vallahi çok güzel ya. Acaba ben Antalya'da mı yaşasam? Bak bir şey söyleyeyim mi, yaşayabilirim ha. Zaten yer benim anasını satayım. Bir bakayım yaşayabilir miyim? Yok ya, çok sıkılırım değil mi? Çünkü renkli... Kur bitti demiş, hadi gözün aydın Figen, kutlayalım bunu. Kimler aramızda bir görelim. Radyomuz Pindinix ile İbrahim Elden sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyor. Kübra dinliyor. Sevgili Kübra'cığım nasılsın? Güne harika başlamış Kübra'cığım. Sen ne güzel görsün. Ankara ses ver.

0: Acaba Aslı bizi dinliyor mu Antalya'dan? Ayşegül? Şeval dinliyor mu bizi acaba? Günaydın. Sen de beni bir seversen aşkımız olay olacak diyor. Nasıl ya?
1: Hazır

Gerçekten insanın bir hayali olmalı ya. Şimdiki gençlere soruyorum, bir hayalin var mı diyorum, yok diyorlar. Abi hayali olmayan insan çok üzülür ya. Benim gençken hep hayalim vardı. Türkiye'nin en önemli radyocusu olmak. 25 yılda 19 ödül aldım. Ve hem de böyle en iyi yerlerden. Hani bakanlıklardan, işte normal radyo, işte Rütük'ten, oradan buradan, belediyelerden, her yerden ödül aldık. Şimdi en büyük hayallerimden bir tanesini gerçekleştiriyorum. Hep dedim ki şurada bir yerim olsun, oldu. Orada şu olsun, oldu. Şimdi bir tane daha hayalim var. O da olursa emekliye ayrılacağım. İnşallah o da olur. Allah çünkü güzel insanların hayallerini her zaman kavuşturur. Gerçi bir tanesi olmadı ya. Ben aslında evliliği çok güzel hayal etmiştim ama bende olmadı o. Yakarken biz... Ya da kişi yanlıştı ama bundan sonra ikinci bahar biraz daha heyecanlı olması için elimden geleni yapacağım yani. Olay olacak, akacak coşkun sen nerede esecek... Ha, biri olmadı diye aşkı hayata küsmedik, hemen çalışmalarımı sürdürüyorum. Bir tane hayali olmalı insanın gerçekten. Dolaşıp bütün dillerde aşkımız olay olacak. Gönlüm bir... İbocuğum bugün hangi beach'tesin, hangi partiye katılıyorsun demiş.

Senin diyor kısmetin diyor Antalya fosforlu beach'te diyor. Ya Ayşegül ya. Kuzenimi Antalya'da fosforlu beach'te ağırlatacağız demiş. Vay. Yarın akşam fosforlu beach. Acaba beni orada kim ağırlayacak? Makarayız biz.

0: Aynen Kemal Baba.
1: İstediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renkli. Gelen yerim.
0: Ya hayalim bir tane o G kasanın yenisi çıktı ya, şimdi bende eskisi var Viyana'da. Yenisini almam lazım ya. Ama Türkiye'den almam lazım. İşte o burada da 1 milyon eurodan başlıyor. Yapacak bir şey yok. Biraz daha çok çalışmam lazım. Yani 999 bin eurom var. Sadece... Hayır, 999 bin eurom eksik.

Anka Premium Event geldi. Avrupa'nın en güzel kızları günaydın diyor. Günaydın Bircan. Erdinç abi, Ekrem abi dekorasyon işi yapıyor inşaat sektöründe. Onlara da günaydın. Hayırlı işler ustalar. Abi eleman lazım mı ya? GKS alacağım da bana iş vermeniz lazım. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kafaya takma sen de. Dekorasyon benim işim.

Çok çalışacağız, para kazanacağız. Parayı biriktirip sana GYK'sı alacağız demiş. Ya sen adamsın Kemal Baba ya. Kıymetli dinleyenlerimiz, radyomuzda Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık'ta bizimle beraber çalışmak isteyen, İbrahim Elden'e sponsor olmak isteyen, bugün anonsu yapacaktı, bugün ayın 10'u doğru, 10 Eylül'de yapacaktım. 5 gününüz var, 5 gün içinde karar verirseniz 15 Eylül, 15 Ekim, 15 Kasım ve 15 Aralık, yani sonuna kadar tam 4 ay boyunca size çok özel bir kampanya yapacağım. İbrahim Elden'e sponsor olmak isteyen markalara duyuru yapayım. Lütfen İbrahim Elden'e sponsor olmak istiyorum demeniz yeterli olacak. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta tam 4 ay boyunca size çok özel bir fırsat yapacağım. Bu da radyomuzun 10. yılı olduğu için 10. yılına özel bir etkinlik olacak. Hadi bakalım. İbrahim Elden'e sponsor olan markalara duyurumuzu yapalım. Pindrinks ana sponsorumuz. Bir de baba sponsor lazım bana. Var mı aranızda İbrahim Elden'e baba sponsor olacak olan?

0: Hadi bakalım hep beraber. Bir sağ, bir sola, bir sağ, bir sola.
1: Üstüme ferahlık geldi, aşk olmaz ki zorla.
0: Çok güzel şarkılar ya. Vallahi bugün sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

kadar güzel şarkı ya. Enerjimizi biraz daha yükselttik. Peki sevgili dinleyenlerimiz, şimdi bir anket yapılmış, bir araştırma yapılmış. Hayatınızda mutlaka bir pozitif insan olması lazım. Bakın, mutlu insanlar insanın depresyonuna iyi geliyormuş. Yaklaşık 2000 kişi arasında bir anket yapılmış ve hayatınızda mutlaka sizi güldüren, eğlendiren pozitif bir insanın olması gerekiyormuş yani. Yani çevrenizdeki, bunu bir terapi olarak da düşünebilirsiniz. Nasıl mesela psikolog Ecem Gökçe var mesela, çok başarılı bir psikolog. Yani en yakın arkadaşlarına hep sürekli ücretsiz terapi yapıyor kızcağız. Bu taş mı yesin? Arkadaşları da sürekli psikolog arkadaşı olduğu için de Ecem'e ücretsiz seans yaptırıyorlar. Farkında olmadan sohbet, işte Ecem şöyle oldu böyle oldu bilmem ne. O yüzden hayatınızda mutlaka pozitif insanlar olması lazım kıymetli dostlar. Yani herkesin hayatında bir İbrahim Elden olması lazım. Acaba ücretsiz seans mı yapıyorum? En tatlı sabahlar İbrahim Elden'le başlar diyor Gizem. Vay, vay lümüney. Mutlu sabahlar, iyi yayınlar. Antalya'nın tadını bizim için de çıkart demiş. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bircan, tam senlik buralar. Vallahi. Gel benim komşum ol, sana buradan yer alalım. Nuray ablama da alayım bir tane, sana da alayım. Avrupa'nın sultanları diye de çevirelim etrafını.

Nurcem anne dinliyor mu ya? Tekin baba, Trabzon'a bensiz gitmeyin. Tekin baba Merso'yu alsın, hep beraber gidelim vallahi. Aşk haddini bil. Ters oldum diye korkma. Merso var, Tekin baba. Hepimize yeter. Tekin abi ye şu paraları ya. Kızlarına bırakma ya.

pozitifleri bulmam gerekiyor çevremde demiş. Aynen Ecem. Benim gibi pozitifleri bulman lazım canım benim. Ama o zaman da aç kalırsın. Biraz mutsuzlar gelsin ki biraz para kazan. Teşekkürler. Sevinç diyor ki benim adımı da oku demiş tabii ki. Ecem çok pozitiftir demiş. Ecem öyle ya vallahi. Ama onun da deşarj olma ihtiyacı var. Hep pozitif pozitif bir. Tanıdığım en iyi psikologlardan biri demiş. Aynen doğru. Güzel insan vallahi. Ayşegül sen işi bilirsin canım. Şimdi Köz'de bir Türk kahvesi yapacağım. Kim ister? Arkadaşlar aranızda kahve içmeyen var mı şu anda güne başlamayan? Şimdi bir Türk kahvesi yapacağım. İsteyen varsa Köz'de yapıyorum bu arada. Şu anda birazdan hazırlanacak. Kahveniz nasıl olsun hemen bana kahve isteyenler yazsınlar lütfen. Pinderings şekersiz ve glutensiz. Doğal, enerji yüksek.

Cansu diyor ki benim sade olsun demiş. Cansu'ya bir sade Türk kahvesi çeki. Ayşe'ma diyor sınırsız seans benden demiş. Ayşegül kaptın yine sınırsız paketi. Ben sade double içerim demiş. Ezgi hemen double alalım. Arkadaşlar hızlandıralım, siparişler birikti çünkü. Sabah kahvemi içtim ofiste ama senin ellerinden bir tane daha içerim demiş. Çok teşekkürler. Serap Hanım hoş geldiniz.

Erdinç abi günaydın. Kapadokya. Antalya Belek'te Erdinç abiye selam. 15 Eylül'de yerin hazır İbo'cum demiş. Honey of Kapadokya. Çok teşekkürler ya. İbo'cum tek mi geleceksin demiş. Evet abi tek. Ben bu hayatta yalnızım abi. Yalnız geldim, yalnız gideceğim. Ya odayı sana süslettik ama yapacak bir şey yok. Kendi kendimi şımartayım bari. Bol köpüklü muhteşem bir Türk kahvesi olsun demiş. Laktozsuz sütlü güzel bir cappuccino'ya varım diyor. Ecem, acaba Ecem kahveyi sen mi yapmalısın? Ecem bir kahve yapıyor arkadaşlar. Yemin ediyorum hayattan soğursunuz. Ecem dedim bu ne kahve diyor. Bildiğiniz yani su. Sıcak su. Ama sağ olsun düşünüp getirmesi de kıymetli bir şey yani. İçemesek de ellerine sağlık. Ecem'in bir huyu var. Kahveyi içmememiz için yapıyor yani. Ben de bir tane sade alırım demiş. Southside Piercing. Nuray ablaya da bir sade. Selam ben Şenay. Yeni katıldım aranıza. Bu arada Duygu'nun arkadaşıyım birinci Viyana'dan. Senden çok bahsetti. Görüşememişsiniz Viyana'ya geldiğinizde demiş. Evet görüşemedik ya. Biraz gönül koydu ama ben birinci Viyana'da kulübe gitmiştim. Eğlendim. Çok eğlendim o gün. Ama ne yazık ki cevap da veremedik kızcağız. Aradı da beni. Mesaj da attı ama o gün ilgilenemedik. Olsun bir dahaki geldi mi inşallah.

Ecem Hanım'a söyler misiniz kahvenin tarifini alabilir miyiz demiş. Ecem nasıl yaptığını, hani bu kahveyi nasıl becerdin? Birisinin bu kahveyi içmemesi için bir tarif istiyorlar şu an. Çok iyi ya. Arada sırada aklıma geliyor ama geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor.

Fethi Bulut'tan sevdim yalan oldu çalar mısın demiş. Tabii ki. Bugün Dileğin İbo'dan ne dilerseniz. O sadece iyi bir psikolog, kahve yapamaz demiş Ayşegül. Doğru.

Sevgili dinleyenlerimiz, radyomuzda ilk başladığımız günden bugüne dinleyici oranımız inanılmaz derecede büyüdü. Mesela bu sene o kadar büyük bir artış oldu ki Temmuz ve Ağustos bizi çok şaşırttı. Yöneticilerimiz, yönetim kurulu ve müdür de olmak şartıyla dediler ki Temmuz ve Ağustos'ta herkes tatilde oluyor bocum. Nasıl olacak bu işler falan. Ben de toplantıda dedim ki patron ve müdür, ben inanıyorum Temmuz ve Ağustos'ta ben çalışacağım. Tatile de gitmedim bakın. Her gün yayındaydım. Her gün kesintisiz bir günüm belki var belki yok. Ama şuna inandım. Radyo dinleyicilerimiz Temmuz ve Ağustos'ta bizi tercih ettiler. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Tatilde bile bizi dinlediniz. Ve radyoyu her zaman yanınızda taşıdınız. Neden? Çünkü iyi bir arkadaş. Sizi mutlu etmek için biz elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü güçlü bir aileyiz. Bakın esnafımızla, öğrencimizle. Bugün radyomuzun dinleyici oranının yaş grubu 16'dan 90'a. Bakın. Bazen küçük, bugün sesli mesajları da dinledim. 16'ydı. Hani sabit dinleyici ama sonra bir güncelleme yapıldı. 5 yaşında bile dinleyicimiz var. Yani dinliyor. Evet, katılamıyor ama dinliyor. Yani bu da demek oluyor ki sıfırdan 100'e radyomuz dinleniyor. Abi çok kıymetli ya. Mersin'de mesela Taşucu'nda 86 yaşında babaanne bizi her zaman dinler. Sonra bizim İtalya'da Rimini'de Mario, benim çok sevdiğim kankam, tam 90 yaşında Türkçe'yi de biliyor ve bizi dinliyor. Bakın bunlar çok kıymetli şeyler. Sevgili dostlar, radyo dünyanın en güçlü iletişim araçlarından biri ve biz de sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Viyana'da Murat abi beni bir yere götürdü. Hemen yaşlılarımız, büyüklerimiz vardı. Karı koca. Onlar da radyoyu dinliyordu. Yaş ortalaması sıfırdan olmaz da 5'ten 100'e bizi dinleyenlere bir günaydın diyelim. Aslında yine doğrusu, biliyor musunuz? Yeni doğan bebekler bile annesi dinliyor mesela, babası dinliyor. Otomatikman o da duyuyor ama anlamıyor. Aslında baktığınız zaman sıfırdan yüze doğru.

0: Fatma diyor ki günaydın İbo, herkese arsa alıyorsun diye duydum, ben de istiyorum demiş. Acaba sen yanlış mı duydun? Fatmacığım, onu almam için bir şarttan geçmesi lazım. Sen bizim canımızsın.
1: Az gelecek, anlattım yokluğunu. Bilmem ki kaç geceye hoş geldin yazın.
0: Almanya'nın Essen bölgesinden Derya, kolay gelsin sesindeyim demiş. Oo, sesime gel. Derya, bu Essen Stuttgart'a yakın mı canım? Eda diyor ki İbocum günaydın. İstanbul'dan sana kucak dolusu sevgiler. Ben Antalya'dan geldim. Sen oraya gitmişsin. Ben İstanbul'dayım. Ne zaman dönüyorsun demiş. Valla bilmiyorum, bakacağız. Yarın arkadaşlarım Biç'e davet etti. Cuma ve cumartesi eğleneceğim. Pazar dönerim artık.
1: Anlatayım en basit tabirle. Vurunca aşk sanki kalbim her gün tatilde.
0: 2 yaşında torunum da dinliyor. Bakın, demek ki doğru dediklerim. 2 yaşında torunu var. Figen'in, o da dinliyormuş. İşte bu. Almanya Stuttgart.
1: Rüzgar gibi esersin bahar.
0: Benim torunum daha 1 yaşında ama annesiyle beraber her gün radyoyu dinliyor. İşte bu. İşte İbrahim Elden boş konuşmaz arkadaşlar. 0'dan 100'e radyo dinleniyor şu anda.
1: Yok.

Bana da bir tane bul, öyle bir townhouse yapacağım bir yer demiş. Fatma, yemin ediyorum bak Stuttgart'a geleceğim zaten. Sana bir tane alalım. Bir tane Nuray ablayı alalım. Bir tane de Bircan'ı alalım. Bir tane Figen'e, bir tane de Çiğdem'i alalım, tamam mı? Şimdi siz hepiniz dünya tatlısı ticaretle uğraşıyorsunuz. İş kadınlarısınız. Çok teşekkür ederim. Sizinle tanıştığım için de mutluyum. 18'inde beraberiz zaten. Hatta benim program akışıma da size özel böyle bir enerji akışı hazırlayacağım. Bilginiz olsun. Burada bir tiny house, bir Antalya'da sana yapalım. İstanbul'da zaten villan var senin Fatma. Şu paralarını ye artık. Özledim onu çok, iyi mi kötü mü? Damatlarınıza yedirmeyin paraları. Benim hep hayattaki şanssızlığım ya.

Yazın aşık olup koskoca şehire sığamıyorum. Ayakları yerden kesilenler var mı? Yaz aşkınıza da gönderelim. O nedir ya, yaz aşkı, kış aşkı? Mevsime göre aşk mı olur ya?

Çalışan birisiyim. Sabahları radyo dinlemek, gün boyu radyo dinlemek beni mutlu ediyor demiş. Teşekkürler. Benim en iyi arkadaşım sizsiniz demiş. Ne güzel ya. Buradan Türkiye'deki özlemimi sizinle gideriyorum. En iyi arkadaşım gerçekten radyo demiş. Meltem Hanım. Figen süper diyor. Çiğdem'le şey nerede? Şimdi Bircan var, Nuray var yayında. Figen var, Çiğdem yok. Çiğdem havada mıydı? O gelecekti şu tutkarta. Bircan'ım da dinliyor, teşekkürler. Selam, ben Salih. Nasılsın İbo'cum? Ben Alanya'da dinliyorum. 2 saat aramızda mesafe var. Antalya'nın neresindesin demiş. Ben Lara'dayım. Antalya Lara. Tyne House'un nerede demiş. Antalya'nın Lara bölgesindeyim. Güzel, şirin bir yer. Özel mülk alanı olduğu için dışarıdan girişler şifreli ve güvenlikli. O yüzden biraz böyle kendimden, yani şehir trafiğinden uzak durmak istedim. Aslında 5 gün burada dinleniyorum. Yani hiç yaptığım bir şey yok.

Komşularım var, onlar bazen yemek yapıyorlar. Abim yemeğimi yapıyor, balık yaptı. Geldiğimden beri balık yiyorum ya. İçim dışım balık oldu. Zaten balığı çok sevmem. Yani çok aramam daha doğrusu. Abi inadına mı yapıyor? Biliyor benim etçi olduğumu, yani eti çok sevdiğimi de biliyor. Aç gözünü zaman dar. Vazgeç artık eh be ya. Gidiyorlar balık tutmaya. Balığı tutuyorlar, getiriyorlar. İki gündür balık yiyorum ya.

Tekrardan buradayız sevgili dinleyenlerimiz. Trafikte olanlar var. Sağ olun, çok teşekkürler. Melahat Hanım diyor ki İbrahim Bey günaydın. Kahvaltımızın rengi, tadı, tuzu sizsiniz. Balı sizsiniz demiş. Allah Allah. Kahvaltıda bal eksikmiş, o da benmişim. Acaba çok mu mutlu oldum? Aşırı mutlu oldum ya. Kahvaltıda diyor bir bal yoktu. O da sizsiniz demiş.

zaman. Doğum günümü kutlarsan bol bol et yersin 3 kilo demiş. Ya da Ataköy dönercisinden 3 porsiyon. Valla doğru söylüyorsun ya. Bizim Nagi dinliyor mu bilmiyorum ama İsmet abimizin güzel bir mekanı var. Ezgi'nin doğum gününde oraya götürelim Ezgi'yi. Ezgi'ye bir şımartma paketi verelim.

0: karalay.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, bu yaz neredeydiniz? Ben bu yaz neredeydim? Bu sene yazı nasıl geçirdiniz? Bana yazabilir misiniz? Bu sene konumuz, bu yaz neredeydiniz? Artı 43-660-130-19-79. Günaydın Semra Sima, hoş geldin.
0: Yoklu.
1: Karasu, Sakarya.
0: Bedeli yalnızlık, sessizliği cabası, alışamıyorum.
1: Bizim sofrada da pekmez yok. Sen de bizim pekmezimizsin. Bu ne ya, pekmez, tahin. Beni ne hale getirdiniz ya? Bal, pekmez, tahin. Bir kahvaltı düşünün. Kahvaltıda eksik olan şeylerden bir tanesi de, ben balı çok severim, çok tüketirim. Evet, bu yaz neredeydiniz ya da tatile çıkamayanlar varsa yazsınlar bana. Artı 43-660-130-19-79. Cemal Bey diyor ki, günaydın. Memlekete gittim. Ailemi çok özlemişim. Dünyanın en güzel yeri bence Yozgat demiş. İbocum, ben Selma. Dubai'deydim eşimle beraber bu sıcakta. Üf. Dubai'de en güzel tarih Nisan. Nisan'da gitmeyi çok seviyorum. Yazı Alaçatı geçirdim İbocum demiş. Teşekkürler. Ezgi Alaçatı'daymış. Ama Esenler'deyim demiş şimdi. Ne yapacağız bu işi? Hayaller Alaçatı, gerçekler Esenler. Halime bugün tadım kaçık. Trabzon'da ailemle beraber geçirdim yazı demiş Nihat Bey. Çoğaldı git. Bu yaz neredeydiniz? Şener Şen'in bir repliği var ya. Hababam'sın da, ben bu yaz neredeydim? Nereden bilelim ya neredeydiniz? Hadi bilmek istiyoruz o zaman. Bu yaz neredeydiniz arkadaşlar? Yazın bana. Ezgi Alaçatı'daymış. Nihat abimiz Trabzon'da. Belçika'dan Selma diyor ki, selamlar İbo. Mutlu güzel bir yayının olsun demiş. Ben Belçika'dayım. Yazın Belçika'da geçirdim diyor.

Pilates hocası İpek Göktürk'te ben dün geldim Bali'deydim demiş. Oo çok havalı Bali. Gerçekten müthiş ya. Herkes gidiyor. Aşırı ucuz ya. Abi her şey ucuz. Adam 3 dolara yemek yiyor ya.

Figen diyor ki ben yazın kurdaydım demiş. Demet Hanım eşiyle beraber Samsun'a gitmişler. Selam, ben Irmak, İrfan'la beraber aşk yaşadık demiş. Yerin bir önemi yok diyor. Nasıl yok ya? Aklımıza her şey gelir yani. İbocum ben Sinop'ta geçirdim bu yazı demiş. Southside Piercing Nuray Hanım Stuttgart'ta geçirmiş yazı. Oo. Çalışmaya devam be güzelim. Atakan Gaziantep'te geçirmiş akrabalarıyla beraber. Ayşegül çalıştı tüm yaz gerçekten. Onu tatile götürmek lazım demiş. Onu tatile gönder kuzen. Gidiyor ya zaten bir yere, Alaçatı'ya mı nereye gidecek? Abi davet ettim işte, Antalya'ya gelin dedim. Antalya'dan başka güzel tatil yeri mi var? Tiny House'umuz var. 4 tane odası, bir salonu var. Her odada klima var. Her odada ebeveyn banyosu var. Ebeveyn banyosu bile var. Ondan sonracığıma bahçesi var, salıncağı var, mangal yeri var. Hemen yan tarafta spor tesisleri kurdum. O var, sporunuzu yapabilirsiniz. Alan tam 2000 metrekarelik bir alanımız var. Yani iki dönüm. Ben daha ne yapayım size yani? ATV var bu, burada skuterim var. Bir markete gidip geleceğiniz için motor var. Araba var. Ben daha ne yapayım yani? Hem elektrikli hem normal araba var. Tavuklar var, her gün size yumurta veren. Her gün 6 tane ile 8 tane arası yumurta geliyor.

Deniz 5 dakika arabayla. Ben İstanbul'da İbrahim Elden diye bir arkadaşla tatilimi geçirdim. Yazı onunla geçirdim diyor. Ya Murat Erdatlı ya. Murat abi ki mutsuz muydun kanka? Sonra Kapadokya'ya gittim bensiz. Hep Emine abla. Gel Murat, gel Murat. Ne işin var orada?

0: Herkese günaydın, iyi sabahlar. İbrahim Elden yayında. Şimdi artık burç yorumlarına, güncel burç yorumlarına bir geçiş yapalım. Bilginiz olsun, biliyorsunuz hafta içi her gün 11'de güzel böyle bir burç yorumları yapıyoruz. Keyfimiz de yerinde. Bakalım ilk burcumuz ne olsun? Kanka günaydın.
1: Günaydın kanka. İkizler enerjisi bugün yüksek mi? Yoksa terazi mi yapalım?
0: Vallahi bilmiyorum.
1: Hadi söyle hangisi?
0: Kanka ikizlerle terazide kaldı aklın herhalde.
1: İkizler daha hareketli. Terazi daha uyumlu. Enerji istiyorsan ikizler. Huzur ve denge ise terazi kanka.
0: Vay kankam benim.
1: Hangisine gidelim?
0: Kanka hangisine gidelim bilmiyorum. Bu saatten sonra hepsi olur kanka.
1: O zaman şöyle yapalım. Önce ikizlerle coşalım. Biraz hareket gelsin. Sonra terazi ile tatlıya bağlarız. Nasıl?
0: Kanka şu anda ikizler ve terazi yok biliyor musun? Gündemimde hiç yok.
1: O zaman gündemi biz değiştirelim. Bugün enerjik bir kahve gibi ikizlerle başla. Akşam sakin, terazi. Denge fena değil yani.
0: Oğlum çok iyisin sen ya. Sana bayılıyorum yemin ediyorum ya. İyi ki varsın yani.
1: Sen de iyi ki yayın yapıyorsun kanka.
0: Ne yapıyorsun?
1: Yayın var mı bugün?
0: Var, yayındayız şu anda. Başladık.
1: Süper.
0: Seni aldık hemen yayına. Şimdi dinleyicilerimiz seni çok sevdi. Antalya'dayım biliyorsun.
1: Vallahi.
0: Antalya'da ben neredeyim kanka?
1: Hemen bakıyorum kanka. Vallahi Antalya'dasın onu biliyorum da. Mahalleye kadar benden bekleme şimdi kahinlik. Geçen konuşmamızdan aklımda kalan Lara tarafıydı.
0: Doğru, Lara'daydım. Tyne House'dayım kanka şu anda. Çok güzel bir Tyne House yaptım buraya. Keyfim çok yerinde.
1: Süper. Keyif orada belli oluyor zaten.
0: Değil mi?
1: Bugün adamsın. Yayın kaçta?
0: Yayındayız şu anda. Şu an senin canlı yayındasın. Dinleyiciler duyuyor seni şu an.
1: Aa, o zaman selam yayın ahalisi. Pozitif enerji moduna geçtik. Antalya'ya da Lara'ya da kocaman selamlar. Kahve molası, trafik sıkışıksa derin bir nefes, her şey yoluna girer. Biz buradayız, birlikteyiz.
0: Şimdi dinleyicilerimize bir burç yorumu yapalım. İlk burcumuz hangisi olsun? İlk burç.
1: İlk burç, koç.
0: Koç, hadi.
1: Koç burcu bugün.
0: Dur, önce bir koçlar, dur bir saniye. Koçlar dinliyorsa yazsın.
1: Tamam hadi. Kanka, dinliyorum.
0: Tamam. Arkadaşlar ilk koçla başlayalım. Koç burcu dinleyicilerimiz varsa bize yazın. Yapay zeka size hemen yorumlasın. Gönder gelsin koçla.
2: Koç dedikleri şey ne, acılar çektim. Hey gidi hey, şimdi bana mutluluk yakışır.
0: Semra diyor ki, Semra Sima sanatçımız, yumurtaları bana yolla, beni de gezdir demiş.
2: Acılar...
0: Acaba Semra'nın gezmeye mi ihtiyacı var?
2: Bana...
0: Evet, Koç burcu dinleyicilerimiz varsa aramızda, radyo dinleyicilerimiz, hemen yazın. Sizle başlayalım.

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, Koç burcu dinleyicilerimizden mesajlar gelmeye başladı. Çok kısa anlatalım ki sonra bak terazi burcu müsaipildi. Hemen teraziye geçeceğiz. Kankacığım, şu anda çok mesaj var ama isimleri hiç okumayalım. Eylem var, Gizem var, Seda Nur var. Hepsi koçmuş. Tüm koçları bir kısaca yorumlasana lütfen.
1: Bakıyorum kanka. Tüm koçlara gelsin. Bugün sahne sizi. Hızlı düşünüp hızlı hareket etmeye meyillisiniz. Ufak tefek detaylara takılmak yok. Aşkta netlik istiyorsunuz ama duyguyu saklamayın. İşte girişim, ben hallederim enerjisi var. Para tarafındaysa ani harcamalara dikkat, eli açık olma ihtimaliniz yüksek. Size önerim, bir hedef seçin, enerjiyi dağıtmayın. Kavgaya gerek yok, tutkunuzu yapıcı kullanın. Bugün ben buradayım ama nazikçe.
0: En çok anlaştığı burçlar hangisi?
1: Bakayım abi bir. Koçlar genelde aslan, yay ve ikizlerle iyi anlaşıyor. Aslan'la zaten ikisi de güçlü, egolu ama enerjik, iyi bir ikili oluyorlar.
0: Egolu derken ikisinde de var değil mi? Gereksiz ego.
1: Biraz var kanka, biraz var.
0: Ama çok gereksiz ama değil mi ya? Ego, bak ego nasıl bir şey biliyor musun? Aslında ego çok kötü bir şey kanka. Şimdi millet egoyu iyi bir şey sanıyor ama.
1: Biraz lazım. Çok da değil yani. Çok lazım ama.
0: Minik ama yani abartmayacaksın yani. Dostum dozunda. Ya, dozunda ya.
1: Tabii. Yay ile macera uyumu var. İkizlerle ise sohbet hiç bitmiyor. Bayağı akıcı. Ama aşk için tek birini seçeceksem aslan diyorum. Çünkü iki tarafta baskın karakter olduğu için birbirlerine hem çarpıp hem de aşık olma ihtimalleri yüksek.
0: Vay, hadi bakalım. Peki kovaları anlatsana kanka, kova burçlarını. Ya bak şu anda sanatçım dinliyor mesela, Özge Şafak. Viyana'dan benim çok değerli sanatçım. Çok kıymetli, çok büyük projelere imza atacağız inşallah. Özge Şafak'a bir alkış.
1: Bir alkış, Özge Şafak'a kocaman bir alkış Viyana'da. Gerçekten büyük projelerde adını görürüz inşallah.
0: İnşallah. Şimdi
1: kovalara gelince.
0: Özge de kova burcu ona inşallah. Göre hani detay anlat biraz böyle tamam. Ben de kova burcuyum biliyorsun.
1: Ya, biliyorum. O yüzden sana torpil geçeceğim ama gerçekleri de konuşacağız. Hı-hı. Kova özgürlüğüne düşkün, farklı düşünür, kalıplara kolay girmez. Bir grubun peşinden sırf herkes öyle yapıyor diye gitmez. Aşkta fazla baskı görünce kaçar. Ama gerçekten severse arkadaşlığı, sevgisi ve sadakati çok güçlü olur. İş hayatında yenilikçi, yaratıcı, kendi yöntemini bulmak ister. Zayıf yanı da bazen duygularını fazla akılla yönetip karşı tarafı ya biraz hisset dedirtebilmesi. Ama bu da aslında onları özel yapıyor. Biraz uzak dururlar. Sonra bir anda derin bir bağlılık gösterebilirler.
0: Başka?
1: Eğer biri kovanın dünyasını olduğu gibi kabul ederse kovada inanılmaz sadık, esprili ve vizyon katan bir partner olur.
0: Ne kadar güzel anlattın.
1: O yüzden aslında...
0: Çok güzel.
1: Evet.
0: İyi ki varsın.
1: İyi ki varsın kanka. Ben de seviyorum seni.
0: Özge'nin şarkısını dinledin mi? Deli Deli şarkısını.
1: Şu an canlı şarkıyı isim olarak anımsayamayabilirim. Ama istersen sözlerinden bir iki dizi söyle, hemen tanımlamaya çalışayım.
0: Bak geliyor yayında, hemen dinle, radyonun sesini aç şimdi.
1: Tamam, süper kanka. Yayında dinleyin. İstersen sonradan da şarkının sözleriyle bulmamız daha kolay olur.
0: Peki bu şarkıyı dinleyelim, sonrasında teraziyi anlatalım mı? Terazi burcu çünkü sevgili Serpil de terazi.
1: Olur. Şarkıyı dinleyin, keyfini çıkarın, sonra teraziye geçeriz.
0: Ezgi terazi, Eda'ta bir sürü terazi var. Hepsine bir bakalım. Tamam.
1: Tamam.

0: seni. Şimdi bizim yükselen kova olduğu için yükselenine baktırdım az önce bizim sanatçımızın. Ama gerçekten çok tatlı ya. Enerjisi çok güzel. İyi ki Özge'yi tanıdık. Özge Şafak Viyana'da. Ben daha önceden tabii ki projelerini takip ediyordum. Instagram'dan da çok severek takip ettiğim bir solistimiz. Dedim ki Gülsüm'e, Gülsüm inanılmaz güzel bir insan sevgili Özge. Hep beraber mutlaka bir röportaj yapmak istiyorum dedim. İstanbul'a davet ettim Özge Şafak'ı. İstanbul'da bizim Radyo 45'lik Kalp FM, rap radyomuz X Radio, oyun havaları işte Ankara müzik radyolarımız Radyo Seymen, çok radyomuz var Türkiye'de. Şimdi ben Viyana FM'de çalışıyorum ama kardeş radyolarımız da var işte İstanbul'daki şirketimiz. Ondan sonracıma Özge Şafak'ı davet ettim İstanbul'a. Aslında Beylikdüzü Viyana mı deseniz Viyana daha yakın. Trafikten dolayı düşünün. Etiler'den Beylikdüzü'ne giden bir insan 2,5 saatte gidiyor. Hani Etiler'den mesela Serpil Beylikdüzü'ne gel desek gelemez. Viyana'ya gel desek daha rahat gelir. Acaba terazi kadını, şu anda terazi kadını. Serpil Hanım geziyorsunuz be. Biz siz ne kadar keyifli olabilir ki? Bizi almadın Bali'ye. Neyse canın sağ olsun ya. Bir şey söyleyeyim mi? Özge'ye sürpriz yapacaktık Serpil'i. Diyecektim ki Serpil hadi atla sen de gel Viyana'ya. Özge'ye sürpriz yapalım. Doldur şimdi yerimi. Başka ben varsa. Hadi bul yola. Şimdi terazi burçları için bir yorum gelecek. Teraziler için Tan, Taşçı ya da Gülşen. Bakalım hangi şarkı çıkacak? Önce Serpil'in hemen burç yorumuna bir bakalım. Terazi. Bakalım hemen şöyle. Kanka şimdi terazi burcu Serpil dinliyor. Bir şımartsana hemen Serpil'i.
1: Bakıyorum kanka hemen terazi şımartırız. Serpil'e gelsin kanka. Serpil terazinin zarafeti sende. Girdiğin ortama denge getiriyorsun. Güzelliğin kadar enerjin de çok çekici. Aşkta romantizm, ilgi ve nezaket senin için önemli. Oo. Seni hafife alan olursa terazinin o meşhur gülümsemesi devreye girer. Sonra da kapıyı gösterirsin. Bugün enerjin nazik ama değerini bilen bir yerden aksın. Tamam mı Serpil?
0: Çok iyisin ya kanka. Çok iyi anlattın. Peki en çok anlaştığı burç hangisi biliyorsun?
1: Bakıyorum kanka. Terazinin en güçlü aşk uyumu bence ikizler. İkisi de iletişimi ve sosyal hayatı seviyor. Yan yana geldiklerinde muhabbet bitmez.
0: Ama senin burcun Serpil. İkizler diye sen kendini... Pay biçiyorsunuz. Acaba sen sabah yürüyüşüne mi çıktın?
1: Yakalandım kanka.
0: Kanka sen çok...
1: Az yürüdüm ama.
0: Yeminin o az değilsin ya. Oğlum kendini anlatıyorsun sen radyoda.
1: Kanka ben de biraz terazi moduna geçtim herhalde. Ama terazi için en iyi eşleşme ikizler ve kova. Kova tamam. Ile kafa uyumu.
0: Kova kimin burcu?
1: Senin burcun kanka. Kova özgürlüğü, orijinalliği ve derin dostluğu sever.
0: Evet.
1: Baskıyı ise hiç sevmez. Evet. Az önce sana dediğim ikizlerle iyi anlaşmasının sebebi de sohbetin hiç bitmemesi. Teraziyle de estetik ve denge güzel yakalanıyor. Yani sen hem aşk hem kafa.

Yayınlarımızı dinleyen tüm dinleyicilerimize de teşekkürlerimizi iletelim. Evde, trafikte, işte, senin olduğun her yerde. Radyonun sesi sonda, İbrahim Elden yayında. O zaman enerjimiz bir tık daha yüksek olsun. Kabul diyor. Kar beyazı, kara desen yine kabul. Allah Allah. Her şeyi kabul eden burçlar acaba hangileri? Sema Hanım, günaydın. Guten Morgen. İyi sabahlar diliyorum. Bize de bir şarkı yollarsanız mutlu olurum. Teşekkürler.

0: Kimler bizi nerede dinliyor? Almanya'dan, sevgili Stuttgart'tan Fatma bugün radyomuzu keyifle dinliyor. İbo, Oğlak Burcu yorumunu merak ediyorum. Oğlak Burcu'na da bir şeyler söyler misin? Oğlak kadını yorumları bizim için önemli demiş. Bekliyoruz. Peki, Stuttgart'tan Fatma, Oğlak kadını not aldık. Başka var mı? Derya arkadaşımız geldi Almanya'nın Essen bölgesine. Boğalarla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Ben bir boğa kadınıyım demiş. Ben seninim, sen de benim. Aklına geleni yüzüme söyle, hadi söyle de bilsin herkes. Şimdi dinleyicilerimizden Almanya Stuttgart'tan sevgili Fatma ve tüm oğlak kadınlar için oğlakları ne bekliyor?
1: Bir saniye bakıyorum. Oh kanka, oğlak kadınlarına geldik. Oğlak kadını bugün sahnenin gizli patronu. Sakin görünüyor ama içinde fırtınalar var. Aşkta netlik ve istikrar istiyor. Laf olsun değil, gerçekten yanında duran biri lazım. İşte ise hedef odaklı. Bugün biri büyüklüğünü sonunda fark edebilir. Para konusunda kontrollüsün ama arada kendini bunu hak ettin diyerek ödüllendir. Ve Fatma ve tüm oğlak kadınları, siz öyle hemen parlamazsınız. Siz yükselirsiniz. Hem de sağlam. Bugünün cümlesi, ben acele etmem, ben kalıcı olurum.
0: Çok iyi ya. Peki boğaları ne bekliyor? Almanya'dan, yine Essen bölgesinden Derya arkadaşımız her gün dinliyor. Tüm boğaları ne bekliyor?
1: Bir bakayım kanka. Oh kanka, boğa zamanı. Boğalar bugün sabır değil, sonuç alma gücü devrede. İş ve para alanında küçük ama sağlam ilerlemeler görünüyor. Aşkta sevdiğini sahiplenirsin boğa. Ama bugün nazı biraz bırak, duygunu göster. İlgi görme koşuna gidecek. İnatlaşma yok. Çünkü iki boğa aynı odadaysa mobilyalar bile geriliyor.
0: Ne oluyor? Güzellik. Bir daha söyle bakayım. İki boğa?
1: İki boğa. İki boğa aynı odadaysa mobilyalar bile geriliyor. Ama küçük bir güzellik yapma hakkım var. Abi. Motto belli. Ben çalıştım, ben kazandım, ben bunu hak ettim. Derya dahil tüm boğalar, siz hızlı gelen değil, kalıcı gelen güzelliğin insansınız. Bugün acele etmeyin, doğru şey zaten size doğru geliyor. Bugünün cümlesi, benim zamanım geldiğinde kimse beni durduramaz.
0: Vay. Buluşmak zamba. Ya bu var ya adam ya, yapay zeka Osman. Acaba boğalar şu anda çok mu mutlu? Günün şarkısını tüm boğalara armağan ettik. Ankara'dan Kübra, şarkımı duyamadım demiş. Paylaştık ama bir kez daha senin için az sonra tekrardan dinletiriz. Gülsüm bizim Viyana'dan kıymetlimiz. İyi ki varsın Gülsüm. Sıradaki bütün güzel şarkıları Gülsüm'e ve onu sevenlere de armağan edelim. Sesini duymak ne kadar güzel demiş. Muhteşem bir enerjinle geliyor. Sağ ol güzelim benim ya. Harika yayınlar diliyorum demiş. Sevgili Gülsüm Viyana'dan, iyi ki varsın. Bizim kıymetlimizsin. Günün en güzel şarkısını sana ve sevdiklerine de armağan edelim. Özge Şafak.

Hadi bana güzel bir şarkı bırakın ya. Güne güzel bir şarkı bırakabilir misiniz? Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Bu arada Instagram'dan İbrahim Elden TV'yi takibe alan dinleyicilerimiz arasında iki dinleyicimize de bugün sürpriz bir hediyemiz olsun. Instagram'dan İbrahim Elden TV. Instagram'dan İbrahim Elden TV. Bakalım kimler takip almış. Meral takip almış. Çok teşekkürler. Firdevs takip almış. Ozan takip aldı. Sağ ol. Murat 033. Teşekkürler. Kardeşim iyi yayınlar. Ben Pelin demiş. Hoş geldin Pelin. Rümeysa'nın da selamı var demiş. Sen de çok selam söyle.

0: Acaba Serpil bizi dinledi mi? Yoksa geri uyudu mu Özge?
1: Diyorlar biri varmış kalbinde sevgi yasa.
0: Hadi bakalım herkes burcunu yazsın bana. Yaz burcunu, sana kim olduğunu söyleyelim.
1: Bunda sadece bana rüyaymış ona.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Antalya'dayım. Antalya'nın Lara bölgesindeyim. Tyne House'tan bugün yayınımı gerçekleştiriyorum. Antalya Tyne House çok güzel. Burası inanılmaz güzel. İstediğim kadar bağırıyorum. Yarın da parti vereceğim burada. Tyne House Party. Serpil çok teşekkür ediyor. Güzel dileklerini iletmiş. Çok teşekkürler ya. Biz teşekkür ediyoruz. Artık her zaman. Acaba İstanbul'a gittiğimizde Serpil'cim mutlaka güzel bir sohbet keyfi yapalım. Kıymetli dinleyenlerimiz, hafta sonu İstanbul'dayım. 15 Eylül'de Kapadokya'da olacağım Simge Sağın'la. 15-17 Eylül tarihleri arasında Kapadokya'dayım. 18 Eylül Almanya Stuttgart. 23 Eylül Azerbaycan Bakü Formula 1'e gidiyorum. 25 Eylül'de de İtalya'nın Rimini bölgesinde olacağım, Faruk arkadaşımın oteline. 28-29-30 Eylül'de de Vadi İstanbul'da olacağım. Böylece Eylül ayını bitiriyoruz. Eylül ayının programı bu. Umarım güzel geçer hepimiz için. Artı 43-660-130-1979. Özge Şafak şarkılarını artık bol bol isteyin. Bizim çok kıymetli sanatçımız Viyana'dan ama dünyaya sesini ve enerjisini duyuruyor. Önceki günlerde Amerika

0: Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler.
1: Döndü bütün dengem. Ben zaten hissediyordum, saklamadım pek de. Bir bakışın yetti, bozuldu tüm ezber. Senin de cool tavrın çözüldü.
0: Ankara'dan sevgili
1: önce değiştirdim. Ben de seni
0: Kübra'nın değerli arkadaşı dinliyor bizi. Sevgili Sümeyye dinliyor. 3 yaşında da çok tatlı bebişiyle beraber dinliyor. Efnan'la beraber. Ne demek Efnan? Efnan'a da selam yollayalım.
1: Kaçsam bile yine beni
0: o zaman bu şarkı ona armağan. Sümeyye ve Efnan ve sevgili Kübra için Ankara.

Bütün şarkılar efsane. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. İbrahim Elden yayında. Aslan'ı da bir yorumlatabilir misin? Aslan'ı... Aslan'ı yerden yere vurmayacaksa demiş, bir yorum isteriz. Hayır be, benim aslanlarla alıp veremediğim bir şey yok canım. Bir can. Sibel Can'dan kıyamamı istiyorum demiş. Gelsin mi? Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Herkesi şöyle bir WhatsApp'a davet ediyor. Serpil, radyonun WhatsApp'ına gel canım. Etiler İstanbul burada mı? Özge, Özge Şafak, seni de radyonun WhatsApp'ına alalım. Gülsüm, senden de bir cevap alalım hemen. Sevgili Sümeyye ve sevgili Kübra, radyonun WhatsApp'ına siz de gelin. Ankara burada mı? Çünkü radyonun WhatsApp'ından daha hızlı görüyorum her şeyi. Kübra diyor ki, sevdiğim arkadaşım Sümeyye ve Efnan'a bebeği için ne kadar güzel. Mutluluklar.

İbocum sana ceviz reçeli yaptım, nasıl ulaştırabilirim demiş. Ceviz reçeli mi yaptın bana? Ya o da yalan yere sanki bana yapmış. Başkasına yapmıştır, almamıştır. Ya İbocum sana yap. Ya dümen yapmayın bana ya. Benim hayatım nerelerde geçti arkadaşlar. Ama ceviz reçelini çok severim. Sen benim ceviz reçeli sevdiğimi nereden biliyorsun? O da ayrı bir mesele. Acaba bilgi mi sızdırılıyor? Artık kimseye güvenmemem mi lazım? Musun sen?

Özge Şafak'ın yeni şarkısı bugün yarın yayında. Yani 18 Eylül'de önümüzdeki cuma günü. Harika bir şarkısı ya. Tersine mehter birileri ki geri şimdi bu halinde. Kızma hayata, baktığın ayna bile sana küsmüşse. İbocuğum, ben de sana bir fotoğraf attım. Sence nasılını? Saçlar sarı, gözler renkli, burun yapısı, çene ve dudak, kaşlar. Doğal bir kombin, süper bir kombin hatta. Çok güzel. 10 üzerinden resmen Esma'ya 10 veriyorum. Ben şu an puan kıramadım. Kombinine bayıldım bu arada. Çok iyi bir kombin. Evet, kombinler bölümüne geçelim hemen. Seda Hanım, saçlar yine 90'lardan bir fotoğraf atmış. 90'ları kabul etmiyorum ya. Şu an güncel halini gönder. Ankara'dan sevgili Zuhal yazdı. Şapkasını takmış. Siyah saçlar, burun ve çene yapısı. Siyah bir kombini tercih etmiş ve gerçekten harika görünüyorsun hatta. Tebrik ediyorum. Bir de kalp atalım. O derece yani. Çiğdem yazmış İstanbul'dan. Günaydın. Bahar'la beraber seni dinliyoruz. Kombinimiz de bu şekilde demiş. Biz de akrep kadınıyız bu arada. Aslan Burcu solistimiz aynı zamanda sevgili Bihter. Ona da günaydın diyelim. İbocuğum şarkıyı çok seviyorum demiş. Kerem, sakallar bembeyaz olmuş. Saçlar yok. Ah be kanka, ne yaptın ya? Biraz da kilosuna dikkat etmemiş. Bu yaz bayağı bir yemiş. İbocuğum, arabamdan indim. Sana bir selfie atayım da ofise geçeceğim. Bir yorumla beni. 34 beden sanırım. 36'ya 34. Okey. Gözlükler çok güzel ve çok karizmatik. İnanılmaz bir görsel güzelliğim var. Dudaklar biraz yapılı ama hiç fark etmez. Güzel görünüyor. Gözlükler de güzel. Tebrik ediyorum. Selfilerinizi yollayın ve pozitif bir enerji yakalayalım. Herkes bana selfie atsın. Bir göreyim bakayım. Bir yüz analizi yapayım size.

Evet, yorumlara bir bakalım. Semra yine saçlar havalı, burun ve çene yapısı gayet güzel. Kızım ne yaptın sen bu havalarda böyle? Kazak mı o, ne giydin? Kışlık fotoğrafını mı attın? Ah Semra Sima. Oo, iyi bir şarkı. Hemen bakalım Şenay'a. Teşekkürler. Kanka beni de yorumlar mısın demiş tabii ki. Mehmet abi şapkası. İki Mehmet var. Biri Viyana'dan Mehmet, biri İstanbul'dan. İstanbul'dan Mehmet'i şapkalar, kolyeler tarz bir şekil. Gayet güzel, yakışıklı görünüyorsun kankam. Yine Mehmet Öke araba parçaları Viyana'da çalışıyor, işinin başında. Abi Viyana bu ne? Yelek, gömlek ne yaptınız? Soğuk mu Viyana? Mehmet abi ne oldu sana? Kadir abi yollamış. Aynen kanka, ses kısıldı, az geliyor. Gelir gelir, işim çıkıyor.

0: Şarkı çok güzel yalnız ya. Aslanları da hemen yorumlayalım. Aslan kadınları bekliyor. Teraziler için kaçırdın mı demiş. Evet ya, biraz öyle oldu ama çok iyi anlattı bu arada terazileri. Kanka aslanları da hemen bir anlatabilir misin? Çok mesaj geldi.
1: Aslanlar bugün sahnedesiniz. Dikkat çekmek kolay ama...
0: Ya bir şey soracağım. Bu hep sahnedesiniz. Nerede sahnedeler? Mesela merak ettim. Ne sahnede, ne yapıyorlar?
1: Güzel soru. Burada sahnede mecazi. Yani göz önünde...
0: Şarkı mı söylüyorlar yani? Canlı performans mı yapıyorlar ya?
1: Şarkı da olabilir. Sunum, toplantı ya da sosyal bir rolde de olabilir. Bugün aslanlar takdir görmek isteyebilir ama aynı zamanda kibirli görünmeden sınırlarını korumak önemli. Enerji yüksek, spot ışıkları da üzerinizde. Şu an iyi mi hissettiniz yoksa biraz gerilim mi var?
0: Çok iyi ya. Valla Bircan Hanım bayılıyor sana. Diyor ki İbrahim, aramıza girme diyor yapay zeka Osman'la. Seni çok seviyor bu arada her gün.
1: Hadi canım.
0: Valla.
1: Eyvallah. Söyle ona aranıza girmiyorum. Sadece ışığı ayarlıyorum.
0: Çok tatlısın ya kral.
1: Aslan rahat ol. Spotlar. Eyvallah. Sağ ol.
0: Çok fena. Aslanlara son bir söz söylemek istersen, bir başlık ver aslanlara. Bircan, Nuray, Figen hepsi Aslan Burcu. 18'inde Stuttgart'ta Anka Premium Event beni ağırlayacak orada.
1: Bir bakalım. Bir saniye. Kanka, aslanlara tek cümle. Aslan, kendini göstermekten çekinme. Enerjini bırak, spotlar senin için yanıyor. 18'inde de keyfini çıkar, alkışı kabul et ve sahnenin tadını çıkar.
0: Vay vay vay vay vay vay. Vay vay vay.
2: Nefesin olmazsa.
0: Benden selam bütün aşklarıma. Gülşen şarkısı mı Kübra, ama Gülşen'den balı çaldık ya. Bal daha iyi bence. Nefesin olmazsa. Kübra sen de burcunu yaz. Büşra'nın burcunu da yaz. Bakın biraz da size selam yollayayım. Kübra ve Büşra benim çok kıymetli, çok sevdiğim değerli arkadaşlarım. Onlara da bir günaydın diyelim. Ankara burada mı? Dünyanın en güzel duygusu mutlu olmak. Ne bileyim mesela, ben soğuk insanları hiç sevmem mesela. Soğuk insanların kendine bile hayrı yok. Çünkü tatlı olmak lazım. Yani çünkü hayat kısa. Bugün varız, yarın yokuz. Yarın bu hayat bitecek. Fişimiz çekilecek yani. O yüzden... Egonuz, ne bileyim ya, bırakın ya. Mesela ben kova burcuyum, ben rahat bir insanım. Yanımdaki insanın da rahat olmasını çok severim. Benim yanımda herkes çok rahattır mesela. Benim arkadaşlarımın hepsi bana söyler. En rahat hissettiğimiz olay kesinlikle senin yanında diyorlar. Ne mutlu bana yani.

baksana. Terazi Burcu birazdan. Makarayız biz burada mı? Makarayız arkadaşlarımıza da bir selam yollayayım. Makarayız biz grubu burada mı? Kendine bile güvenemeyensin. Sibel Can'dan hangi şarkı istemiştin Ezgi Sibel Can?

0: Kübra Yengeç Burcu, hemen yengeçleri de bir yorumlayalım. Çok soğuk görünüyor ama dünyalar tatlısı. Mesela Serpil de öyle mesela. Bizim İstanbul'dan sevgili Özge'nin arkadaşı. Profil fotoğrafı mesela çok soğuk görünüyor ama öyle değildir bence. Çok tatlı enerjisi vardır. Önce Kübra'ya bakalım yengeç. Kanka, Yengeç Burcu, Kübra ve tüm yengeçleri ne bekliyor?
1: Bir bakıyorum kanka Kıbrıs için.
0: Kıbrıs, şey Kübra oğlum, Kıbrıs demiyorum. Kübra,
1: Yengeçlere geldik.
0: Yengeç Burcu, Kübra Ankara'dan.
1: Tamam. Yengeçler bugün telefonlarını susmayacak. Ama güzel anlamda. Haberler, mesajlar, bir takım ilgi, alaka, ev, aile ve özel ilişkilerde güzel bir toparlanma var. Ey yengeç, sen herkesi düşünüyorsun ya. Bugün biraz da kendini düşün. Gönlünü şımart, gerisini sonra halledersin. Yengeç burçları için de güzel şeyler var. Kıbrıs için de bakıyorum. Evet, Kıbrıs'ın bütün yengeçleri bugün kalbinizin sesini biraz daha fazla dinleyin. Çünkü güzel haberler kapınızı çalabilir. Yay burçları da yerine duramaz zaten.
0: Ya çok iyi. Dur,
1: Ne
0: yaylara geçme.
1: bekliyorsun?
0: Dur. Seviyorum seni her yer.
1: Yaylar da bugün
0: Kanka
1: özgür.
0: dur. Yayı boş ver şu an. Yay. No.
1: Tamam.
0: Tamam mı? Biraz
1: Yengeç.
0: yengeçte kal. Yengeçte sakin ol.
1: Anlaştık.
0: Sakin ol.
1: Sakin.
0: Sakin ol.
1: Yengeç.
0: Sakin, evet. Yengeç.
1: Yengeçler için mesajlar, haberler, öyle bir akış var yani. Kalpte ferah. Yaylar içinde hareket var ama bugün yengeçlere odaklanıyoruz. Kendini şımart, fazlasını sonra halledersin. Enerjiyi dağıtma. Önce bir kendine bak. Başka burçlara sonra geçeriz.
0: Sibel Can, çok da sevilen bir şarkısı. Biz hep böyle radyoda şarkıları gönderiyoruz ya, ard arda, artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Nurcem anne, Tekin baba, Tekin babaya selam. Trabzonlu

Drinks'te İbrahim Elden Pozitif Enerji Pindrinks güzelini seçiyor. İbrahim Elden'le radyo yayına katılan dinleyicilerimiz arasında analiz yapıyoruz. Pindrinks güzelini seçeceğim arkadaşlar. Birincisi düzenlenen Pindrinks Viyana güzeli, bakalım kim olacak? Önce Viyana güzeli, sonra Viyana yakışıklısını seçeceğiz. Viyana güzelleri ve Viyana yakışıklıları diye ikiye ayrılan bir grubum var. Şimdi onların katılımlarını hemen hızlandıracağım. En güzelini ve en yakışıklısını seçeceğiz. Erkeğini ve kadınını seçeceğiz. Bakalım Viyana'nın en güzeli kim? En yakışıklısı kim? Hep anlatıyorsunuz ya, şöyle güzelim, böyle yakışıklıyım. Göreceğiz. Ben de yengeç burcuyum ama yengeçlerin ne anlattı be. Vay vay vay vay. Mehmet Öke, ne diyorsun kral, yoldasın, gördüm fotoğrafı. Yollarında kayboldum, döndü gitti, mahvoldum ben. Trabzon'a, oradan Bayburt'a, oradan Erzincan'a, oradan Malatya'ya, oradan Adıyaman'a, oradan gezeceğiz be. Tekin Baba. Senin için mazotu doldur Tekin Baba. Neler atlattım, yok mu? Merso'yu al, terso kalmayalım orada. Taktım, kafayı sana bir kere taktım. Ezgi'nin yakışıklı babası, kıymetli abimiz Tekin Baba'ya da selam. Nurcem annemiz, onlar dünya iyisi. Nurcem anne, beni götürmeden sakın Trabzon'a gitmeyin, o düğün.

Nasılsın İbo demiş. İyiyim vallahi Mehmet Öke. Sen nesin kral? Herkese bir kez daha günaydın. Radyomuz her geçen gün büyüyor. %20.2'ye kadar ulaştık, biliyorsunuz ki dinleyici büyüme oranında son günlerde. Hadi Eylül ayı da çok başka olsun ya. Ağustos ayında %20.2 büyüdük arkadaşlar. İşte bu. Ama ben çok güvendim size. Temmuz ve Ağustos çok iyi geçecek dedim. Ve %20.2 radyomuz büyümüş. Bu yazın. Temmuz ve Ağustos'ta. Şimdi hedef %30. Haydi Avrupa, haydi Türkiye. Bir bakış.

Sanatçımız Özge o kadar tatlı ki, Özge Şafak diyor ki kavurmalı yumurta yaparken seni dinliyorum. Demeseydim be. Şimdi canım kavurmalı yumurta çekti. Gerçi sabah yaptım omleti ama. Davet isyan. Güzel bir keyif yapalım vallahi. Kaderine pişman söyle. Makariz biz nerede? Ayşegül nerede? Bizim Nida, Sena, sevgili Gülen ablamız, Nagihan. Nagi'ye de selam yollayalım. Dur, böyle, beni... Gülhan ablam nerede? Tatilde o ya. Bugün biraz geç kaldım demiş. Bütün dinleyicilere çok selam. Erdinç abi canı sağ olsun, hiç problem değil. Honey of Kapadokya 15 Eylül'de Honey Otel'de kalıyorum. Honey Otel, Honey of Kapadokya. Honey of Kapadokya yazarak görebilirsiniz görselde. Honey of Kapadokya. Acaba 15 Eylül bizim için çok mu güzel olacak? Bir bakışta yıkılır mı böyle? Bu ne? Kameramı getireceğim ama röportaj yapacağım. Belki radyo cihazını getiremeyebilirim. Oluyor mu derman? Yanımda birisini bulursam getireceğim. Yazılır mı ferman? Söyle. Yürü. Nagi çok çalışıyor ya demiş. Ah Nagi ah. Bir gülüşü var. Davet isyan. Düşen... İsmet abim çok çalıştırıyor Nagi yanı ya.

Bir şarkı dinletelim ya. Farklı olsun. Ne dinletelim? Ya ben şu şarkıyı çok seviyorum ya. Her gün dinletiyorum. Her gün de sıkılmıyorum ya. Ama bu şarkının gerçekten enerjisi, tutkusu çok iyi. Yani çalmasam içim ya içimde kalır ya. Vallahi ya. Aslında bu şarkıda bir eğlence mekanında sabaha kadar dans etmek istiyorum ya. Elleri kaldır İbocuğum. Hazır mıyız? İstanbul. İbrahim Elden. Avrupa burada mı? Ben beğendim oteli vallahi. Gerçekten çok güzelmiş demiş. Erdinç abiye sevgilerimizi iletiyoruz. Bak Erdinç abi, herkes beğenmiş otelinizi. Ayşegül Hanım. Aa çok güzelmiş, ilk kez duyduk radyodan. Vallahi ben çok mutlu oldum ya. Erdinç abi tanıdığım için çok mutlu oldum. Ayrıldıktan sonra var mı? Acaba Aleyna'nın da mı selamı var? Ona da bir şarkı yollayayım. Aleyna neredesin sen ya? Bitmedim mi şimdi? Aleyna da benim çocukluktan beri arkadaşım. Ecem, Aleyna, Ezgi. Bizim çok tatlı bir arkadaş grubumuz var. Aleyna eskisi gibi değil ama ya. Bu aralar biraz

Yıllar sonra ilk defa radyo dinliyorum ya. Böyle bir şey var mı diyor. Şarkım için de güzel dileklerin için de gerçekten çok teşekkürler. İşte bunu sana gerçekleştirdik ya. Bizden daha mutlusu yok be canım be. Sevgili Aliye Hanım, Aliye bizim sanatçımız. Yıllar sonra da tabii bir radyo dinliyor. Bizim için çok kıymetli. Aliye, yeni şarkın hayırlı uğurlu olsun. Burcunu yazar mısın bize? Bak, sanatçılarım benim radyo dinliyor. Bak sevgili Özge Şafak sanatçımız radyo dinliyor. Aliye radyo dinliyor. Aliye Müzik Instagram'dan göz atın. Aleyna yıllar sonra ilk kez radyo dinliyor. İşte patronum benim kıymetimi biliyor ya. O yüzden anlıyor zaten ya. İbrahim Elden çok emek verdi. Çok çaba gösterdi. Bu emeğimi çabamı göre. O yüzden aramız çok iyi. Allah'ımıza şükürler olsun patronumla. Kıymetli dinleyenlerimiz. Kapadokya'ya ne yazık ki tek başıma gidiyorum. En sevdiğim arkadaşım ekti beni. Çok kötü bir durum ya. Çok kötü bir duygu valla. İbrahim Elden tek başına Kapadokya'da ne yapacak, ne yiyecek, ne içecek?

şarkıya bakar mısın? Elimi kolumu bağla hadi bir odaya hapset hadi. Becerebilirsen zapt et hadi. Ne güzel bir aşk şarkısı.

Şimdi 1 Eylül'de çıktı şarkı Cennetinden Kovuldum. Ali'ye hazır mıyız? Şöyle bir dinletelim. Hadise'den şarkı istemişsiniz ama önce Ali'ye. Önce Ali'ye sonra Hadise. Ali'ye Cennetinden Kovuldum. Hemen şöyle bir gelsin. Hazır mıyız? Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Çok mesaj geldi bugün. Çok teşekkürler ya. Radyo seneye 100 yaşında arkadaşlar. Tam 100 yaşında yani. O yüzden bizim için çok kıymetli. Bu bilgi de paylaşmış olalım. Ramiz Bey diyor ki ben de size sponsor olmak istiyorum demiş. İletişim bilgilerinizi atın hemen bir arayalım sizi. Bu arada İbrahim Elden'e sponsor olmak isteyenler bana yazsınlar lütfen. Size çok özel bir kampanya yapacağım. 4 aylık İbrahim Elden'e sponsor olma sözü verin. Size öyle bir rakam söyleyeceğim ki şok olacaksınız. Ne gördüm ne duydum sustum gözlerimi yumdum. Ali'ye Cennetinden Kovuldum şimdi radyonuzda. Hayırlı olsun Ali'ye. Yakında

0: güzel bir şarkı Ali'ye. En yakın zamanda radyomuza da konuk olarak davet edelim. Hangi şehirdesin Ali'ye? İstanbul, İzmir, Antalya. Ben Antalya'dayım şu an. Antalya'da Tyne House'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ben Eylül ayında Antalya'yı daha çok seviyorum. Gerçekten öyle. Aleyna'ya da bir şarkı yollamayalım mı ya Ecem? Oo, benim çocukluk arkadaşlarım sevgili Aleyna, sevgili Ecem, sevgili Ezgi, Güler, Güler yok bugün. Vallahi süpersiniz ya. Hadi bakalım Ecem ve sevgili Aleyna'ya gelsin bu güzel şarkı. Yalnız şarkı nenersi çok güzel ya. Bana yazın burcunuzu, size kim olduğunuzu söyleyeyim.
1: Yüzyıllardır sulanmamış bir çiçek gibi.
0: Ben Gazlı Göl'deydim demiş İbrahim'cim tatilde. Aa çok güzel. Mehmet de işine ve sana çok selam Mehmet abi. Diye. Tek bakışta yaktın beni, parça parça çaldın beni. Ben deli gibi. Bazı güzel insanların tek bakışı yeterli ya. Of.

0: Ezgi ya diyor ki, hani otelde yorum yapıyorum Google'a. Aynen. Güzel yorumlarını bekliyoruz. Hadi burcunuzu yazın bana sevgili sanatçımız. Özge'nin burcunu Başak ve yükselen Oğlak, yükselen Kova, onu yorumladık. Serpil'i yorumladık bugün, terazi kadını. Sevgili Anka Premium Event, çok güzel eventler yapıyor. Almanya'da da büyütecek sevgili Bircan'ım. Bircan'la 18'inde beraber güzel bir toplantı yapacağız. 19'unda da eğleneceğiz. Nuray ablayla beraber beni et yemeye götüreceklermiş. Stuttgart'ın en güzel et restorantına. Almanya! Biliyorsunuz değil mi? Aman o ete dikkat edelim. Bakışla yaktın beni parça parça. Bir et yemiyorum o nine. Bildiğiniz abi dana olur, kuzu olur. Ben o konuda çok hassasım vallahi. Parça parça çaldın beni. Ben deli gibi vurgunum sana. Vurgunum sana. Akdeniz'in incisi Mersin'de dinliyormuş. Ali'ye acaba Antalya'ya mı gelmen lazım? Arkadaşlar sanatçımız Ali'ye Antalya'ya gelir mi? Gelir diyenler gelir yazsın. Bakalım şimdi bizim radyo dinleyicimiz. Balık burcuymuş. Vurgunum. Ama bize yükseleni de Oğlak. Balığa Oğlak, güzel. Beni, parça parça çaldın beni. Ben deli gibi vurgunum sana. Kanka Aliye Hanım sanatçımız, Balık burcu, yükseleni Oğlak ve bugün uzun zaman sonra ilk kez radyo dinledi. Biraz şımartır mısın sanatçımı?
1: Tabii kanka ya. Balık yükselen Oğlak insanı zaten hem derin hem ciddi olur. Aliye Hanım yani duygusunu saklamadan ama ayakta da sağlam duran tam bir derinlik insanı. Sesi de muhtemelen insanın içine işliyordur. Böyle mikrofona geçen biri varsa o frekansı bu akşam biraz sıcak, samimi ve neşeli tutalım. Bir de ufak bir sürpriz bonus. Balık yükselen sezgisel konuşur. Cümlelerin arasından bir melodi akar ya. Hani biz şimdi şarkı tanıyamıyoruz ama yakında şarkı da tanıyacağız. O zamana kadarsa Aliye Hanım'ın tarzını böyle yumuşak, pozitif ve biraz da gizemli bir enerjiyle şımartmak lazım.
0: Peki Antalya'ya gelir mi şu an Mersin'de?
1: Kanka açık kaynaklarda sanatçı Aliye Hanım'ın bugün Mersin'den Antalya'ya geçeceğine dair bir bilgi bulamadım.
0: Ama hayır oğlum, haberlere bakma. Sence gelir mi yani?
1: Antalya'da vallahi yani balık sezgisiyle Oğlak planı birleşince yol bir şekilde bizi bulur diyeyim. Sözü sana bırakayım yayın.
0: Çok iyi ya. Sarsana deli. Ay çok iyi ya. Darasın. Ya biz çağrılan yere gidiyoruz ya. O yüzden beni davet etmeyin. Vallahi gelirim ya. Bak Antalya'ya beni davet ettiler. Tiny House'uma hemen geldim. Keyif yapıyorum vallahi. Figen çok güzel, enerjik görünüyorsun. Saçlar havalı. Kız sana kur yaramış ya. Kurda kur mu yaptın yoksa? Seni gidi konuşacağız detayları Figen. Kaçak, ah ne zor kavuşma. Zuhal ablam geldi. Hoş geldin. Günaydın İbrahim. Güzel, keyifli bir gün diliyormuş. Hoş geldin sevgili Zuhal ablam. Bisenberg'den. Gel sokak sokak, sal kendini izbedeyim. Of of of, kaçsan. Gelmesin ya, Mersin'de kalsın. Mersin daha güzel, oralar daha güzel diyor. Bircan Hanım aşk olsun ya. Gel, gel. Acaba Bircan Aliye Hanım'ın gelmesini istemiyor mu? Canımın darasında kaç yer delik dişik. Yapay zekaya bak ya, ne hale geldi. Bizde tıkla tıkla olmuyor. Yapay zeka Aliye Hanım'ın gelmesini istiyor ama. Ya bu cumartesi günü aslında Mersin'e bir etkinliğim var. Acaba ben mi gitsem Mersin'e ya? Aliye Müzik Official, göz atın lütfen Instagram'dan. Aliye Müzik Official. Gönlüm. Aliye Müzik Official'dan sanatçımıza göz atın. Çünkü güzel şarkıları var. Ben de konuk alacağım kendisini. Tabii gelirim ya, niye gelmeyeyim diyor. O zaman ben davet ediyorum seni demiş. Oo. Mersin'e davet ediyor bizi. Acaba Antalya'dan Mersin'e mi gitmeliyim? Oradan da Kapadokya'ya mı geçmeliyim Mersin'den? Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir rota. Bakın salı günü ben Kapadokya'da tek başıma gideceğim. O kadar mutsuzum. Çok kötü bir moralim var şu anda. Bütün planım programım iptal oldu. Uçağım benim normal şartlarda İstanbul Kapadokya'ydı, Nevşehir'di. Ben hemen bizim ajansı arayayım da. Mersin Kapadokya'yı alayım biletimi. Ya bu nasıl bir şey diyebilirsin, gelsin gelecekse beni boza boza, büyük sevsin süper sevilirim. Bu nasıl bir yapay zeka ya diyor, gerçekten öyle. Oo, saat geçmişi söylemiyorsunuz, ben gidiyorum. Biraz da Semra'nın şarkısından bir bölüm dinletelim. Semra Sima, çok seviyorum ya, Semra bizim kıymetlimiz. Çok da sevdiğim bir sanatçı arkadaşım aslında. Makarayız biz, burada mı? Tüm Viyana ailesine de selamlar demiş. Teşekkürler. Mersin'de etkinliğimiz çok güzel, böyle bir sanatçımızın da etkinliği olacak ama cumartesi günü Aliye'nin kesin sahnesi vardır ya. Acaba Aliye... Bu nasıl yapay zeka? Nereye gitmiş yapay zeka? Ben de koç kadınıyım, beni de yorumlasın demiş.

Artı 43 660 130 19 79. Son mesajları alabilir miyim? 2 dakika sonra veda edeceğim. Bugün bir 10 dakika fazla mesai yapayım da fazla euro kazanayım ya. Bir 10 euro 10 eurodur. Allah bereket versin. Döner yerim. Şimdi ben her mesaide bana her dakikaya 1 euro kazanıyorum. 10 dakika mesai olunca 10 euro. İyi. Semra Sima, Semra'nın yeni şarkısı da Oksijen çok yakında olacak. Biz de heyecanla bekliyoruz. Artık çıkart da keyfimiz yerine gelsin. Sevgili Ali'ye Mersin'in neresine İbrahim Elden'i davet ediyorsun diye mesajlar var. Doğru söyledi. Nereye? Nereye geleceğimi bilmiyorum. Acaba Mersin beni seviyor mu? Ebru diyor ki bence sen Finlandiya'ya gel demiş. Biletini alırım, gidiş dönüş bana tarih vermen yeterli demiş. Oo, güzel teklif. Finlandiya mı Mersin mi? Sanki Mersin daha ağır basıyor. Sensizlik inan canıma yeter. Haydi ben kaçtım. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Sen varsa ya Semra Sima Yeter şarkısını dinlettik. Yarın Antalya'da yine olacağım sabah. Kendinize çok iyi bakın. Antalya'dan tüm dünyaya sesimizi duyurduk. Hediye Bilic. Bugün en sevdiğim sanatçılarla veda ediyorum. Bakın Semra'yı çaldık, Hediye'yi çaldık. Az önce Aliye Müzik Official. Çok güzel bir şarkısı var. Cennetinden kovuldum diye. Mutlaka Spotify listenize de ekleyin. Ben çok beğendim. Özge Şafak'a çaldık bugün. Deli Deli şarkısı. Yeni şarkısı 18'inde. Radyo İletişim Danışmanlığı'nda İbrahim Elden yapacak. Ben yapacağım.

0: Viyana. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. İGGÖ'den Müslüman karşıtlığı uyarısı. ÖİF araştırmasına göre Avusturya'da halkın yarısı Müslüman bir komşudan rahatsız olacağını belirtti. İGGÖ Başkanı Ümit Vural bu sonucu toplumsal birlik açısından önemli bir uyarı olarak değerlendirdi ve siyasete ön yargılarla mücadele çağrısı yaptı. Çalışan emeklilere vergi desteği. Avusturya'da emeklilik yaşına ulaştığı halde çalışmaya devam edenlere yönelik yeni vergi indirimi 2027'de yürürlüğe girecek. Düzenleme ile aylık 1200 avroya kadar vergi avantajı ve sigorta primlerinde indirim sağlanacak. Avusturya'da kiralar yükselmeye devam ediyor. Avusturya genelinde işletme giderleri dahil aylık ortalama kira 695 euroya yükseldi. Kiralar geçen yılın aynı dönemine göre %3,3 artarken metrekare fiyatı 10,5 euroya ulaştı. Isınma, sıcak su ve otopark giderleri rakamları kiraya dahil edilmiyor. Legionella salgınında can kaybı 4'e yükseldi. Linz ve Emstetten bölgesinde görülen Legionella salgınında 4 kişi hayatını kaybetti. 32 kişi hastalandı. Uzmanlar uzun süre kullanılmayan su hatlarının birkaç dakika akıtılmasını ve sıcak suyun 60 derecenin üzerinde tutulmasını öneriyor. Erste Bank Kepler Plus şubesini kapatıyor. Erste Bank, güvenlik endişeleri nedeniyle Viyana'nın Favoriten bölgesindeki Kepler Plus şubesini kapatma kararı aldı. 1 Ekim'den itibaren e-mopedlere yeni kurallar geliyor. Avusturya'da bazı elektrikli mopedler için 1 Ekim'den itibaren yeni kurallar uygulanmaya başlanacak. Yasal düzenleme ile birlikte daha önce bisiklet statüsünde değerlendirilen bazı e-moped modelleri artık motorlu küçük araç sınıfına dahil edilecek. Söz konusu araçları kullanan sürücülere araç kaydı, sigorta, ehliyet ve kask takma zorunluluğu getiriliyor. Türk Hava Yolları, Viyana ve Salzburg çıkışlı bazı uzak rotalar için kampanya başlattı. Taşkent'e 553, Cape Town'a 590 ve Singapur'a 659 avrodan başlayan gidiş dönüş biletleri 27 Eylül'e kadar satın alınabilecek. Kriz ve afet uyarıları tek uygulamada toplandı. Avusturya kriz ve afetlere karşı vatandaşlarını korumak amacıyla Avrupa'da bir ilk olan Ziva adlı yeni sivil savunma uygulamasını kullanıma sundu. Ücretsiz olan bu uygulama, risk analizi, kişiye özel önlem tavsiyeleri ve acil durumlarda anlık bildirimler gönderiyor. Mayıs ayından bu yana süren test aşamasını tamamlayarak tüm akıllı telefon mağazalarında yerini aldığı duyuruldu. 4 eyalette 200 bin avroluk soygun. 4 eyalette 19 evi soyduğu belirlenen şüpheliler İtalya'ya kaçmak üzereyken Graz'da yakalandı. Şüphelilerin 200 bin avrodan fazla değerde eşya çaldıkları ve suçlarını itiraf ettikleri bildirildi. Avusturya ekonomisi küçüldü. Avusturya yılın ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği'nde ekonomisi küçülen tek ülke oldu. AB ekonomisi %0,7 büyürken Avusturya ekonomisi %0,1 daraldı. Uzmanlar gerilemeyi yüksek işçilik maliyetleri ve zayıf tüketime bağlıyor. Aynı işletme üçüncü kez soyuldu. Viyana'daki Burgertenmarkt'ta bir işletme yılbaşından bu yana üçüncü kez soyuldu. Son olayda dükkanın camı kırılarak kasadaki para çalınırken bölge esnafı güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. 4 ayda 10 yangın çıkardı. Aşağı Avusturya'nın Purkersdorf ve Gablist bölgelerinde 4 ay içinde 10 yangın çıkardığı belirlenen 38 yaşındaki şüpheli yakalandı. Suçlamaları kabul eden şüpheli hakkında ağır mala zarar verme şüphesiyle işlem başlatıldı. Medling'de iki aile arasında kavga. Viyana'nın Medling ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgaya 14 kişi karıştı. Bıçak ve teleskopik copların kullanıldığı olayda 5 kişi hafif yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Viyana'da hava serinliyor. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu ve serin bir hava olacak. Sıcaklığın gece 13, gündüzse en fazla 20 derece olması tahmin ediliyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Portekiz deplasmanında Sporting Lisbon'a 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe 18 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler bu akşam İstanbul'da Roma'yı konuk edecek. Karşılaşma Avusturya saatiyle 18.45'te başlayacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek
0: Pindirings haberleri sundu. Viyana FM haberleri.
1: Viyana FM. Gurbette.

yerden gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: Evet, takvim yaprağımız. Allah Allah, başlarken hemen şu telefonumuzun sesini bir kısalım. Takvim yaprağımız 10 Eylül 2026'yı gösteriyor ve günlerden Perşembe. Bir haftayı daha geride bırakmak üzereyiz ve Eylül'ün de ortalarına yaklaştığımız şu günlerde hakikaten artık zamanla ilgili cümle kurmak istemiyorum. Vay arkadaş, yaz da bitti, sonbahara da geldik, sonbaharda da hızla ilerliyoruz. Efendim inşallah iyisinizdir, inşallah keyifler yerindedir. Öncelikle tabii ki ne yapıyoruz? Program sponsorlarımıza teşekkürle başlıyoruz. %100 yerli içeceğimiz Pindrinks'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e çok teşekkür ediyorum ve Radyo Viyana FM'e. Yok artık ya. Radyo Viyana FM'e Pindrinks'i Viyana ile buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Böyle bir duruyorum. Hakikaten ilk anonslarda böyle size merhaba derken, ya arkadaş 30 seneye yaklaştık evet. Yani nedir bu heyecan? Kalbimin atışını duyuyor musunuz acaba diye düşünüyorum. Efendim güzel bir program diliyorum. 2-2,5 saat kadar birlikteyiz. Ve bugün yepyeni bir sponsorla yeni bir başlangıç yapıyoruz. Evet, biraz sonra yeni sponsorumuzdan da bahsedeceğim. Ama öncelikle şöyle bir bakıyorum kimler bizlerle birlikte. YouTube Hayat Takıl Bana kanalından sevgili Selim ulaşmış. Bugün de buradan merhaba diyelim demiş. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum Selim'e. Kimler bizlerle birlikte? Sevgili Ayten bize ulaşmış. Tamer. Sevgili Efe bizlerle birlikte. Ispartalı Ayşe bizlerle birlikte. Sevgili Cevat bizlerle birlikte. Erkenden geldik, açlık bekliyoruz demiş sevgili Ali. Ve Arda bizlerle birlikte. Arda'cığım, gerçekten günler çok hızlı geçiyor ya. İnanılmaz bir şey. Yani artık söylemek istemiyorum, çok tekrara düşüyoruz çünkü. Ama bir yandan da nasıl oluyor bu kadar hız? Ve biz bu hızın içinde neredeyiz arkadaş, nerelerdeyiz falan gibi bir cümle, bir soru hayatımın göbeğine düşüyor. Özellikle radyo programlarında hani takvim yaprağını söylemek durumunda kalıyorum ya. Normalde gerçek hayatımda sayılarla hiç işim yok, rakamlarla hiç işim yok. Günleri çok takip ettiğim söylenemez ama sizlerle paylaşırken böyle bir ürküyorum. Ama olsun varsın, güzel zamanlar olsun inşallah. Ve Arda'cığım, hello, ben geldim, iyi yayınlar abla, biraz hatam var bugün. Ay, çok geçmiş olsun, hadi bir sakin ol. Ve Kadife sesini dinleyeyim de sakinleşeyim istedim. Hoş geldin, sefa getirdin demiş. Eyvallah, inşallah program sana iyi gelsin. Ve o gün bizlerle birlikte selamlar abla demiş. Eyvallah, o gün hoş geldin, sefalar getirdin. Erkenden geldik, açlık bekliyoruz. Elinde kupasıyla birlikte Ali'ye teşekkür ediyorum. Ama küçücük bir reklam arası ve yeni sponsorumuzdan da bahsedeceğim. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğim. Mesajlarınızla tabii ki. Mesajlarınızın çoğunun içine girmedim henüz. Pindrinks'i bir dinleyelim, sonra buradayım.
1: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
0: Evet sevgili yol arkadaşlarım. Malum evlerimiz özel ve evlerimiz bizim yaşam kaynağımız. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, evlerimize geri dönüyoruz. Şimdi evinizi güzelleştirmek istersiniz, mutlaka istersiniz. Evini güzelleştirmek isteyenler için güzel bir adres programımıza sponsor oldu ve ben çok heyecanlıyım. Neden biliyor musunuz? Bazen bir evin havasını değiştirmek için bütün evi değiştirmek gerekmiyor. Hepiniz biliyorsunuz. Doğru mutfak, güzel bir koltuk ya da tam istediğimiz bir yatak odası bile evin havasını baştan aşağı değiştiriyor. İşte bugün Keyfe Keder'in yeni sponsoruna çok ama çok teşekkür ediyorum. Viyana'nın 11. bölgesinde, 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home. Programa girmeden önce Nova Home'un Instagram sayfasını, profilini şöyle bir inceledim. Gerçekten çok başarılılar ve ben de çok heyecanlıyım. Neden? Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Evlerin kişiye özel olması gerektiğine inananlardanım. Ve evin insanın karakterini de yansıttığına çok inanıyorum. Mesela bir eve girdiğiniz zaman o evde yaşayanın nasıl bir karaktere sahip olduğunu hissedebilirsiniz. Özellikle benim evime gelenler bunu çok iyi anlayacaklar. Bu söylemek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Böyle kişiye özel olmalı. Bu yüzden de Nova Home için çok heyecanlıyım. Neden? Özellikle kişiye özel mutfaklar yapıyorlar. Ve mutfakta dar alanları o kadar güzel tasarlamışlar ki hayran kaldım. Sonra kişiye özel yatak odaları yapıyorlar, yataklar, koltuklar yapıyorlar, çözümler sunuyorlar. Yani hazır olanı seçmekten ziyade ihtiyaçlarınıza ve evinizin ölçülerine göre planlama yapabiliyorlar. Evet, benim hoşuma giden tarafı şu, ev dediğimiz yer sadece mobilyaların bulunduğu bir alan değil. Bunu sık sık sizlerle paylaşıyorum zaten. İnsan ne oluyor? Günün sonunda oraya dönüyor. Yani belki de evden çalışıyorsunuz benim gibi. Hep evinizdesiniz ve o evin içerisinde dinleniyorsunuz. Ailenizle vakit geçiriyorsunuz. Misafirlerinizi karşılıyorsunuz. Dolayısıyla hem güzel hem kullanışlı olması önemli. Evet, mutfağını yenilemek isteyenler, yatak odasını yeniden düzenlemek isteyenler ya da salonuna yeni bir soluk getirmek isteyenler için Nova Home'a uğrayabilirsiniz. 11. Viyana'da hizmet veriyor. Ve Nova Home eviniz sizin hikayenizse onu nasıl yaşayacağınızı da sizin seçimlerinize bırakıyor. Ve Keyfe Keder'in yeni sponsoru Nova Home'a hoş geldin diyorum. Vallahi çok heyecanlıyım. Evet, Mustafa Çatalkaya bizlerle birlikte. Selamünaleyküm abla, iyi yayınlar. Bakayım fotoğraf. Fotoğraf benim fotoğrafım. Avusturya bu aralar kapalı, yer yer yağmurlu. Ama çok güzel. Öf, yola bak sen, tarlalara bak, bulutlara bak, ufuktaki yerleşim yerleri, yeşillikler çok güzel ya. Mustafa teşekkür ederim ve aleyküm selam diyorum. Ve şöyle bir bakıyorum, Efe'yi biliyorsunuz programın en başında bizlerle birlikte oluyor ve sonrasında da işine doğru yol alıyor. Merhabalar Özlem Hanım, size çok güzel bir yayın diliyorum. Hani insanın hayatına dokunan, ona yeniden yaşam sevinci veren insanlar vardır ya ve o insanın varlığını bilmek bile insanı yaşama bağlar. İşte benim yaşam sevincim de o güzel insan. Onun için sizden sen benim canımsın, ta canımın ta içisin. Sara Aytaşlar'dan rica edeceğim. Her zamanki gibi bunu isteyip sessizce kaçacağım. Size bol keyifli, güzel ve eğlenceli bir yayın diliyorum. Teşekkür ediyorum Efe. İyi ki varsın.

Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Tamer'cim merhaba. Evet, 10 Eylül 2026 günlerden Perşembe. Herkese selamlar, hoş geldin Biricik Ayran abla. Ne örüyorum? Ama ne örüyorum düşünüyorum işte. Ne kadar hızlı geçiyor zaman Tamer ya. Çok çok çabuk geçiyor. Aha da geldik Eylül'ün 10'una. Sen ne örüyorsun? Ben ne örüyorum? Patatesten, soğandan elektrik üretmeye çalışıyorum. Ya bunun üzerine konuşurum. Sıradaki eser Biricik Kendime Gelsin. Saygılar Tamer. Bakayım sırada ne var? Efe'nin eseri var. Günün sözünü paylaşmış. Her kırılış bir son değil. Bazen yeniden doğmanın başlangıcıdır. Hiçbir gece sabahsız kalmaz. Kesinlikle katılıyorum. Karanlığın en koyu hali aydınlığa en yakın olduğumuz zaman. Eğer işler sarpa sardıysa ve hayatınızda çıkılmaz bir noktaya geldiyseniz, yandım Allah falan diyorsanız bilin ki aydınlığa çok yakınsınız. Bu soğan hikayesine döneceğim çok. Ay dün akşam çok güldüm, kendime çok güldüm. Tamer'le de bayağı bir yazıştık Instagram üzerinden. Instagram Özlem Ayral profilini takip edenler soğan ve telefonu şarj etme. Ay soğan diyorum ya. Patates ve soğan. Patates ve soğan. Tamer ya. Patatesin patatesle ilgili bir deney yapılmış. Ve Instagram'da da dolanıyor ortalarda. Neyse. Dün story'imde paylaştım. Onun üzerine biraz konuşayım da gülelim.

Evet sevgili Efe istedi Sarı Aytaşlar'dan Sen Benim Canımın Ta İçisin. En sevdiğim şarkılardan. Hayatınızda gerçekten de canımın ta içisin diyebileceğiniz biri varsa dünyanın, hayatın en şanslı insanısınız. Ve o insanın varlığını bilmek bile insanı yaşama bağlar demiş sevgili Efe mesajında. İşte benim yaşam sevincim de o güzel insan. O güzel insan için istemiş bu güzel çalışmayı. Sonrasında buralardayım efendim. Efe sana iyi çalışmalar, çok teşekkür ediyorum. Yine bizlerle birlikteydin. Günün güzel geçsin inşallah.

0: severim.
1: Nasıl berrak bir yorum, nasıl güzel bir yorum. Erdatlı babacığım, gerçekten haklısın. Efe efendice geliyor, efendice gidiyor. Geliyor ve gidiyor. Ama hayatımızda da böyle, yani bazen güzel dokunuşlar yapıyor insanlar ve çabucak da gidiyorlar. Selamun aleyküm, hayırlı günler. Herkese iyi yayınlar kızım, babacığım ve aleyküm selam. Hoş geldin.

Evet Arda, söylediğin gibi evin de bir ruhu var. Gerçekten ben çok inanıyorum buna. Evlerinizin sizi yansıttığına çok inanıyorum. Bu yüzden de yeni sponsorumuz için çok heyecanlıyım. Nova Home'a çok teşekkür ediyorum. İyi ki sponsorumuz olmuşlar. Ve demiş ki Arda, o nedenle ev tutarken içimize siner veya sinmez, beğenir veya beğenmeyiz. Bizimle konuşur evimiz. Evet, aynen bunu yaşadım biliyor musunuz? Bir de o evde yaşadıklarınız duvarlara siniyor. Yani evinizin içinde lütfen seslerinizi çok yükseltmeyin, çok kavga etmeyin, çok huzursuzluk çıkarmayın. Yani bu çok da hayatın doğal akışına uygun olmasa da çıkın dışarıya, bağırın, çağırın, evinize rahatlamış olarak dönün. Çünkü evin ruhunu çok bozduğunuza emin olun. Şimdi efendim, bundan yıllar yıllar önce Isparta Kafeler Caddesi'nde bir ev satın alacağım. Kısıtlı bir param var. Küçük eski bir daire için arkadaşım araya girdi. Dedi ki gel gezdireyim. Aman Allah'ım, bir binaya girdik, korku filmi efektleri. Böyle nasıl anlatayım size? Bina dökülüyor, dökülüyor artık kaç yıllıksa. Demeyeyim, şöyle söyleyeyim. 55 yıllık bir binaymış. Sonradan öğrendim. Ve merdivenler böyle tuhaf. En üst kata çıktık. Arkadaşıma dedim ki ya nereye getirdin beni? Dur ya dedi, bir eve girelim. Evin eski bir kapısı var. Kapıyı açtık. İçeri bir girdim. Böyle sıcacık bir şey yüzüme üfledi. Yani ev dökülüyor bu arada ama o kadar hoşuma gitti ki o enerji. Hemen alalım biz bu evi dedim ve hiç düşünmedim. Yıllar yıllar geçti. O evin enerjisiyle alakalı hep bu evde kimler yaşadı? Acaba ne oldu, ne yaşandı? Hep bunu merak ettim. Sonrasında turla zannediyorum Safranbolu Kastamonu gezisinde, o zaman aracım yok, turlarla falan gezdiğim dönemler var. Özellikle Covid döneminde çok tehlikeli bir iş yaptım ama turda böyle konuşuyoruz. Nerede oturuyorsun? Orada oturuyorum, burada oturuyorum. İki genç kızdan bir tanesi dedi ki siz dedi işte falanca yerde mi oturuyorsunuz? Evet. Aa dedi, benim anneannem oturdu orada dedi. Ben böyle bir durdum. Yani inanın şu anda bile tüylerim diken diken. Ya gerçekten mi? Evet dedi, o eve gelin gelmiş, o evde yaşamışlar. Ben tanışabilir miyim dedim. Ve sonrasında gittim, buldum, tanıştım. Bana dediler ki o eve gelin gelmiş ve çok yaşlanıncaya kadar o evde yaşamışlar. Biz dedi o evin içerisinde dedi efendimle birlikte hiç kavga etmedik. Hiç sesimizi yükseltmedik. O kadar güzel günler yaşadık ki, o kadar sevdik ki biz evimizi. Sonrasında da dedi çok yaşlandığımız için merdivenler çok yordu bizi. Satmak zorunda kaldık. İşte yani hikaye bu arkadaşlar. Evinizin ruhunu lütfen koruyun. Evlerin bir ruhu var. Dışarıda bağırıp çağırsa dayak yer döner abla demişsin Arda. Yok öyle değil ya. Böyle kimsenin olmadığı bir yerde. Yani sen ne demek istediğimi anladım. Stresinizi, sıkıntınızı, kavgalarınızı evinizde yapmayın arkadaşlar.

Evet, Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Isparta'lı Ayşe'cim merhaba. Vuhuu, Özlem Aral'la Keyfe Keday zamanı başladı. Viyana FM'de en sevdiğim saat. Çünkü burada samimiyet var, iştenlik var. Kimseyi kırmadan, gönüllere dokunan sıcacık bir ses var. Teşekkür ederim. Bir olayı öyle güzel anlatıyor ki insan kendini olayın içinde buluyor. Baldan tatlı sesiyle içimizi ısıtan, sabırsızlıkla beklediğimiz o güzel ses ve o harika programcı kadın. Ay, Özlem Ayral, in aşağıya. Çatıda ne işin var? Aman Özlem abam, bugün biraz da şımart, şımar gitsin. Vallahi çok şımarttın beni. Çünkü hayatta bazen yerinde ve zamanında şımarmak da lazım kesinlikle. Ama bir şey söyleyeyim mi Ayşe? En güzel kendi kendimizi şımartıyoruz. Valla kendi kendinizi şımartın. Hem kim demiş radyocular şımaramaz diye. Vallahi kendim yazdım. Sonuna böyle bir şey. Ya inanıyorum, vallahi demene gerek yok. Öpüyorum seni. Bütün güzel sözlerin için teşekkür ederim. Çok şımardım gerçekten. İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Cevatçım merhaba. Merhaba İngiltere'den Özlem abla, nasılsın? İyi yayınlar diliyorum sana. Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Çok keyifliyim. Vallahi sizlerle birlikte olup da keyifli olmamak mümkün değil. Burada YouTube'dan yazan Selim bizim Selim'miş. Sonuna baktım, rakamların 42'yi görünce uyandım. Selim de bir istekte bulunmuş, aldım sıraya. Ve Hollanda'ya tekrar sevgiler, selamlar. Fırtına Mehmet, merhaba. Özlem Hanım, sesiniz enerjimiz, neşemiz. Teşekkür ederim. KFK'lerin keyfini yaşayalım, vallahi yaşayalım bence de. Sıcak muhabbetlerin, sohbetin tadını birlikte çıkaralım. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Aldık selamını. Ve aba efendim Selim. Konya'ya sevgiler, selamlar. Eylem Aktaş, fikrimin ince gülü mümkün mü? Mümkün tabii, aldım sıraya. Hemen göndereceğim. Selam abla, konu neydi? Suat'cığım, daha konuya girmedik. Öylesine havadan sudan konuşuyoruz. Mesajlar doğrultusunda konuşuyorum. Yani çok da güzel bir konumuz var bugün. Radyonuz açık olsun. Muazzam güzel bir konumuz var. Ve devam ediyorum. Ben evimi çok seviyorum. Allah nasip etsin de satın alabileyim. Amin. İnşallah. Ardacığım inşallah. Hem birikimim de var kenarda. 2500 TL param var. Bayağı uzun bir yolum var demektir. Onu da birazdan harcarım zar. Kesinlikle. Markete gittin mi zaten ondan bir şey kalır mı bilmiyorum. Mücahit bizlerle birlikte. Kastamonu dağları strese iyi gelir. Ya Kastamonu, valla kamyon diyorum ya, kanyonu ve bir kanyon daha gezdim Kastamonu'da. Kastamonu inanılmaz güzel bir yer Mücahit. Sen Tosyalısın anladığım kadarıyla. Ya ben bu kadar güzel bir coğrafya bölgesi, tabii ki gördüm, bu kadar güzel deyip de abartmayayım ama Kastamonu'da kendimi kaybettiğimi söyleyebilirim. Özellikle kanyonlarda uçtum, o kadar diyeyim. Strese çok iyi geliyor gerçekten de. Ülkemiz çok güzel ya, her yeriyle çok güzel. Evet efendim, şöyle bir bakıyorum, okumadığımız mesaj var mı? Göremiyorum. Yazmayanlara diyorum ki yazıverin gari. Hadi. Vallahi.

0: Evet, bazı eserler gerçekten de unutulmaz eserler. Hayatımıza girdikleri an itibariyle bazı şarkılardan bahsediyorum. Üzerine ne kadar yıllar eklenirse eklensin, hatta hangi yorumcu söylerse söylesin, hakikaten içinde kendimizi bulduğumuz eserler. İşte onlardan bir tanesini sevgili Selim istedi benden. Eylem Koç yorumuyla Fikrimin İnce Gülü an itibariyle radyolarımızda bizlerle birlikte olacak. Ama Elaziz'e sevgiler, selamlar. Bebeğim Kevser, nasılsın?
1: Aleykümselam teyze, iyi günler. Hayırlı yayınlar, bol kazançlar olsun. Ben yayınını dinliyorum da bana bir tane müzik armağan edersen sevinirim bebeğim.
0: Tamam, bak, sana bir müzik armağan edeceğim az sonra senin ismini zikrederek. Tamam mı? Anlaştık mı bebeğim? Bu arada cihazımda malum bir teknik problem var. İnşallah yarın servise götürmeyi hayal ediyorum. Geçtiğimiz hafta götürecektim ama cumartesi gece yayını girdiği için araya götüremedim. Böyle arada müzikte böyle biraz hafif cızırtı hissederseniz, efendim müziğin içinde biraz problem hissederseniz duymayı vereceksiniz. Yapacak bir şey yok. Bazen akışında yaşamak en güzeli.

Çok güzeldi gerçekten. Selim'e de teşekkür ediyoruz. Var ol Selim abi, adamın kralısın. Sefa ya. Sefacığım merhaba. Seçtiğin şarkı gibi sen de güzelsin, güzel adamsın. İnsan bir merhaba der önce Sefa. Evet, şimdi size bir şey okuyacağım. Bu şu anda fonda çalan çalışma. Kevser'cim, senin için aldım sıraya. El Aziz'e göndereceğim bu şarkıyı. Kevser bana bir şarkı armağan et demişti. Kevser'e bu şarkıyı armağan etmek istedim. Şimdi efendim, adamın biri bir çocuğa bir elma vermiş. Çocuk çok sevinmiş. Havalara uçmuş, ayakları yerden kesilmiş. Bir elma daha vermiş sonra adam. Çocuk daha çok sevinmiş. Sonra adam bir elma daha verince çocuk sevinçten deliye dönmüş. Ve sonra adam dördüncü elmayı verince çocuk dört elmayı elinde zapt edememiş. Sonuncusunu düşürmüş yere. Bu sefer başlamış ağlamaya. O kadar çok ağlamış ki. Evet, şimdi böyle bir giriş yaptım. Sizce bu girişin üzerine nasıl bir yorum yaparsınız? Hadi bakalım, bekliyorum yorumlarınızı. +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Kevser'cim ve tüm yol arkadaşlarım, iyi dinlemeler.

Ya hiçbir şey anlamadım. Ne anlatmaya çalıştın? Efendim aslında hayata dair bir şeyler anlatmaya çalıştım. Sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorum. Gelecek olan mesajları beklerken de size dün yaşadığım bir şeyi anlatacağım. Ama önce programı şu anda takip etmeye başlayan ya da ya bir de anlat bakayım ne anlatmak istediğini bir anlamaya çalışayım diyenler için. Efendim bir adam var, bir de çocuk var. Adam çocuğa bir elma veriyor. Çocuk çok seviniyor. Sonra ikinci elmayı veriyor. Çocuk daha çok seviniyor. Üçüncü elmayı veriyor. Çocuk sevinçten deliye dönüyor. Sonra dördüncü elmayı verince dördüncü elmayı elinde tutamıyor. Tabii sığdıramıyor eline. Dördüncü elma yere düşüyor. Ama üç elma elinde. Ama ağlamaya başlıyor. Sizce ne anlatmaya çalıştım? Hadi birazcık düşünün bakayım. Haydi. Bu arada seyir halinde radyosu açık olan değerli dostlarımıza güzel mesafeler diyorum. Ve iş yerlerinden dinleyen dostlarımıza kolay gelsin diyorum. Evlerinden dinleyen dostlarımız inşallah işler güçler bitmiştir. Yazmayanlara da diyorum ki yazamıyor olabilirsiniz. Canınız yazmak istemiyor olabilir ama varlığınızı bir hissettirin. Yani sadece merhaba diyebilirsiniz mesela. Efendim dün ben böyle çok sosyal medyada vakit geçiren bir kadın değilim. Elimde çok fazla telefon da olmuyor genellikle. Yani telefonu sadece ve sadece paylaşım yapmak için kullanan bir kullanıcıyım. Bu yüzden de sosyal medya platformları beni çok sevmiyor. Çünkü onların istediği insanların sosyal medya platformlarında çok vakit geçirmesi. Neyse dün telefonu aldım, bir paylaşım yapacağım. O arada ana sayfaya şöyle bakarken bir video çıktı karşıma. 10-11 belki de 13 yaşlarında bir çocuk, işte bu yaş skalasında bir çocuk. İki patatesi aldı, masaya koydu. Patateslerin arasına madeni parayı böyle iki patatese yapıştırdı. Sonra telefonun şarj kablosunu aldı, fişi patateslerden birine soktu ve telefonu gösterdi. Aa, şarj ediyor. Yok artık dedim ya. Nasıl yani? Nasıl güzel bir şey olur bu? Düşünsenize. Yani acil bir durumda elektrik yoksa telefonunuzu şarj edebilmek için iki patatese bir de madeni paraya ihtiyacınız var. Tabii heyecanla mutfağa koştum. İki tane patates bulacağım. Bu arada salondan 1 liralık aldım. Bir madeni para aldım. Yapacağım yani. Bir deneyeceğim. Aa, dolabı açtım heyecanla. Bir baktım patates yok. Aa, tüh. Keskin bıçak ucunda, yüreği avucunda, aşka ömür boyunca. Sonra da ne yaptım? Ay bir üzüldüm. Ay dedim dur bir. Bay Harika'ya sorayım. Bay Harika benim ChatGPT'im. ChatGPT'ye sordum. Böyle bir şey var mı dedim. Ve cihazını bozarsın. Sakın öyle bir şey yapma dedi. Yetmez yani. Volt yetmez. Sonra dedim ki ya sen sazan mısın Özlem Ayran? Sazan mısın ya? Sonra benden başka sazanlar da olabilir diye bir video hazırladım. Çok ciddi bir videoydu. Ama o ciddi videonun arkasında ben çok güldüm ya. Şarj değil. Şarjı söyleyemiyorum Arda. Şarj diyemiyorum. Bu arada Arda Kastamonu'dan bahsederken yıllar önce Kastamonu'da bir kanyonda göle çok yakın bir yerde müstakil bir ev bulmuşlar. Öf, tadından yenmez. Kocaman yeşillikli kırlar içinde ev. Tutmak istemişler, çok da güzelmiş ama anlaşamamışlar. Nasip değilmiş ya. Arda belki bize nasip olur ya. Belki birlikte gideriz. Ve Erdat'la Emineciğim. Bak Erdat'la Emineciğim. Bu neydi şimdi? Emine Sultan. Aa bir dakika gitme. Deli fişek gitme dur. Merhaba Özlem ablam, hoş geldin. İyi yayınlar, güzel bir gün diliyorum. Kocaman öpüyorum seni. Ben de seni öpüyorum. Nasılsın Emine Sultan? Ve dört elmayı tutamayan beceriksiz bir de üstüne ağlıyor. Utan.
Ya çocuk o çocuk. Öyle şeyler söyleme. Yetişkin insan değil, çocuk. Ay tatlı babacığım. Yok yok, demek ki kısmeti değilmiş. Ağlaması aynı ben. Her şeye ağlardım. Sevdalılar ağlarken durulur kalpte. Yani hayata dair bir mesaj çıkarmanızı diliyorum anlattığımdan.

Valla Ardacığım, belli mi olur İstanbul'a gelemeyen ben Kastamonu'ya birlikte gideriz. Ya ben İstanbul hep aklımda, biliyor musun? Ama öyle şeyler oluyor ki hayatta. Yani ben de artık takip edemiyorum. Hala söz bende emanet Arda. Eninde sonunda olacak, merak etme. Hatta geçen gün Ateş Yayın Evi Küçükçekmece'de kitap fuarına davet etti. Olay yeri kitabını ve beni. Aklıma o geldi. Arda'da kalırım, Küçükçekmece'ye geçebilir miyim oradan? Geleceğim, geleceğim. Saçma bir deney. Sana ve senin gibilere patates satma politikası garanti patatesçiler yapmış mı? Yok ya, uzak doğulu bir video. Yani uzak doğuda bir çocuk çekmiş. Endonezya olabilir. Valla bilmiyorum, ben sazan gibi atladım. Denemek istedim ya. Belki olur falan diye düşündüm. Evet, sahip olduklarımız mı bizi mutlu ediyor, yoksa onlara alıştığımız için mutluluğumuzun seyri mi değişiyor? Biraz önce bir çocuk ve dört elma. İlk elmaya verdiği tepki, dördüncü elmaya verdiği tepkiyle aynı değil.

Evet, bakayım bakayım. Raşit sesli mi acaba bu? Bir dakika. Bakıyorum. Bir video göndermiş ama bir şarkı söylemiştir diye tahmin ediyorum. Hala saçları uzun ya. Hala saçları uzun. Vallahi ya. Raşit, yakışıklısın ya. Viyana FM'i de gördüm. Göz kırpıyorum sana. Hoş geldin.

0: Bir de Konya'ya gel abla, ne yapacaksın İstanbul'da falan. Sefa, biliyor musun, Konya'da benim çok enteresan bir anım var. Şimdi Instagram'a girdim, o güzel insanların isimlerini de anayım. Geçtiğimiz sene Mayıs ayının sonlarıydı. Evet sonlarıydı. Sevgili Batuhan'ı, oğlumu Erzincan'a askerlik görevini icra etsin diye Erzincan'a bıraktım. Dönüşte tabii Kapadokya'da çok güzel zamanlar geçirdim. Erdatlı babama da teşekkür ediyorum. Sonra Konya Isparta ayrımında çevre yolunda acayip bir kaza geçirdim. Bilenler var aranızda. Yani bariyerlere atladım, böyle bir yere kondum. Ve iki güzel insan beni böyle öyle bir kucakladılar ki, sevgili Abdullah'a ve Hasan'a buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Onlar Allah'ın melekleri gibiydiler. Her şeyde bana yardımcı oldular. Arabanın çekiciye taşınması, işte bariyerlerin düzeltilmesi, gece konaklama, yemek yeme faslımız. Sonra ertesi gün köylerine götürdüler beni, ağırladılar. Hiç unutamayacağım günler yaşattılar bana. Bu yüzden Konya'nın bende hem acı, hayatımda hiç kazam yok başka. Trafik kazasına bulaşmışlığım yok. Tek kazam ve Konya'da oldu ve Konya'da o güzel insanları tanımama sebep oldu. Dolayısıyla Konya'yla ilgili, Konya deyince mesela sizi görüyorum ya, Sefa'yı, seni, Selim'i, hemen aklıma onlar geliyorlar. Çok güzeldi ya. Allah onlardan razı olsun. Çok iyiliklere dokundu bana. Hayatım boyunca unutamayacağım zamanlar yaşattılar. Çünkü ben değildim. Kendimi kaybettim. Çok inanılmazdı. O yüzden de Konya hangi köy? Valla videosunu falan paylaştım. Dur bulur söylerim. Yağmur duasına götürdüler beni. Sefa. İlk defa yağmur duasına şahit oldum. Böyle yemekler falan yapıldı. Kazanlarla. Çok kalabalıktı. Üç köy birleşmiş yağmur duası için. İlk defa yağmur duası gördüm mesela. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum Konya'ya. Hasan'a, Abdullah'a, Miyase'ye. Çok çok güzel insanlardı ya. Vallahi hiç unutamam. Aytencim, küçük çekmece bana 10 dakika. Aşk olsun ya. Yok yani seni unutur muyum Aytan? Aşk olsun. Arda'ya bir sözüm var ya. O yüzden Arda öncelikli. Yani ona bir sözüm var. Emanet bende. Ve üçüncü elmadan sonra yeter dayı deseydi gülerek giderdi. Bak bu çok doğru bir yaklaşım. Erdat da babacığım, işte bunu geliştirmeni istiyorum. Evet. Üçüncü elmadan sonra bana bu kadarı yeter diyerek gülüp gitme ihtimali vardı çocuğun. Ama öyle yapmadı. İnsanoğlu bu. Ve şimdi 7'den 70'e doyumsuzluk, eldekine sevinmeyi unuttu insanlık. Banko, bingo, Ali doğru yerdesin. 7'den 70'e doyumsuzluk, eldekine sevinmeyi unuttu insanlık. Çok doğru. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada kahve saatine de çok az zamanımız kaldı. Ayşe'cim, söz sende.
1: Selamlar ablacığım.
0: Merhaba.
1: Viyana'dan sana ve bütün Viyana FM dinleyenlerine sevgiler, saygılar gönderiyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Elma konusunu konuşacaktım. Keşke elmayı veren adam çocuğa, yani yiyebileceği kadar ya da taşıp bir tane verseydi, yani iki tane verseydi.
0: Adam mı suçlu?
1: Daha mantıklı olurdu. Hayat da böyle zaten. Her şeyin fazlası bazen fazlalık zarar verebiliyor ya da insanları değiştirebiliyor. Mesela o çocuğu da ağlatmış. Bu yüzden her şey dozunda olmalı. Hiçbir şey abartmaya gerek yok bence. Bu da bir örnek olmuş gibi geldi bana. Her şey dozunda.
0: Evet, her şey dozunda. Bu arada farklı bir bakış açısıyla yaklaştı. Adam 4 elmayı niye verdi çocuğa? Vermemeliydi. Şimdi çocuklarımıza oyuncaklar alıyoruz değil mi? Şimdi son dönemde annelerin şöyle bir şikayeti var. Nasıl bir şikayeti var? Ya ne alsak mutlu edemiyoruz, ne alsak doyumsuz oldu bu çocuklar. Hadi oradan yola çıkın. Evet, buldum. Videoyu buldum YouTube'da. Konya Selçuklu Meydan Köyü Yağmur Duası. YouTube Hayat Takılma kanalında var bu arada. Evet. Konya Selçuklu Köyü. Çok güzel bir köydü bu arada.

0: Zuhal'cığım merhaba. Merhaba ablacığım, hoş geldin, sefalar getirdin. Sarıldım, kocaman öpüyorum.
1: Ben de sana sarıldım, kocaman öpüyorum.
0: Bütün... Ne oldu Özlem? Ya bazen var ya, böyle bir duruyorum, tamam mı? Mesajlarınızı okurken. Sesini duymak çok güzel demiş Zuhal. Zuhal'cığım sonunda toparladım. Seninle de olmak çok güzel. İyi ki varsın. Evet efendim, devam ediyorum. Abla sen de sonra Ayşe gibi yapma. İstanbul'a gelip beni görmeden gidersen engellerim ha. Ben senin kadar anlayışlı değilim. Yok öyle bir dünya. Ben İstanbul'a Ayten şimdi alınmasın. Sana verdiğim söz üzerine geleceğim için sen önceliklisin. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz demiş Selim. Evet, güzel bir söz. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz demiş Ayten. Evet. Ablam elindekilerle yetinebilmeli bence. Aç gözlülük kötü bir şey. Yes, aynen. Tamam, bizim köye 25-30 meydan köyü dolaş gel abla. Selim'cim valla Konya'ya geldiğimde zaten sizleri göreceğim, merak etmeyin. Yani Konya'ya gelmek değil, genellikle güzergahta Konya oluyor. Nereye gidersem gideyim Konya'dan bir geçiyorum çünkü. Özellikle doğu gezilerinde Konya'dan mutlaka geçiyorum. İnşallah diyorum, inşallah. İnşallah. Evet, şimdi gideyim bir kahvemi yapayım diyordum ki bir sesli mesajımız daha var. Sevgili Ayşe'ciğim, söz sende.
2: Ay ablacığım, Allah kimseyi ardının diline düşürmesin, tamam mı? Ne unu diyor ne guru diyor.
0: Evet, aynen.
2: Bu arada İstanbul'u beraber mi yapsak diye de düşünüyordum.
0: Bak şimdi.
2: Sen arabanla gelsen, sonra biz beraber İstanbul'u gezsek, seninle beraber Isparta'ya dönsek mi? Şu Arda'yla da bir tanışsam mı?
0: Ya Ayşe, valla Gölhisar'a da birlikte gidiyorduk. Artık bilmiyorum, diyecek bir söz bulamıyorum. Yaparız inşallah. Sen hele bir gel de. Önce bir gel de. Evet efendim, Bahadır Tatlı Öz'ün bu güzel çalışmasının hemen ardından, hani sonbahar ayına da yaklaştık ya, Barış Manço'dan da bir çalışma aldım. İki güzel eser sonra ben, kahvem, keyfim ve kahyası mikrofon başında olacağız. Lütfen radyolarınız açık olsun, dinlemeye devam edin. Konuşmaya ve muhabbet etmeye de devam edeceğiz. Bu arada video bende açık kaldı. Ay valla ne güzel bir gündü ya Konya'ya. Selçuklu Meydan Köyü'ne buradan sevgiler, selamlar da göndermiş olalım. Doğru oku Özlem Ayran. Selçuklu Meydan Köyü. Ya. Kahvemi alıp geliyorum.

Evet efendim, kahvemi aldım ve geldim. Ay, mis gibi. Bu arada müsait olmayanlar kahve, çay, işte herhangi bir içecekle şu anda bu eyleme katılamayanlar üzülmesinler, olur mu? Bazen düşünüyorum, herkes içemeyebilir. Şu anda iş yerlerinden dinleyen dostlarım için imkansız olabilir. Efendim, siz de hayalin bir köşesinden tutuverin, alıyorum bir yudum. Mis.

Ay, koşa koşa gittim geldim. Evet Aytencim, marka söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama Beypazarı maden suyum elimde. Hadi birlikte olsun.

bardaklar fark. Afiyet olsun bize ablam demişsin. Afiyet olsun, sağlık olsun, şifa olsun inşallah. Ve Zuhal, Zuhal. Ay ne güzel bir fotoğraf. Valla kahve içerken kendini çekmiş. Hadi bir yudum da birlikte olsun. Şifa ve afiyet olsun demiş. Evet.

0: Evet, Erdatlı babacığım, söz sende.
1: Bahale kızım, senin yerinde olsam Ayşe'ye radyodan başka hiçbir yerde selam bile vermezdim. Kendi seni umutlandırıyor, kendi gelmiyor, seni de bağlayıp koyuyor. Onun yüzünden sen de bir yere gidemiyorsun. En iyisi kafana böyle takılsın.
0: Çok doğru söylüyorsun. Gerçekten Gölhisar'da Ayşe'ye mi gideceğim diye. Ya şimdi Ayşe üzülecek. Ya bu konuya bir daha girmeyelim bence. O yeterince pişman zaten.

Evet efendim, bugün yepyeni bir sponsorla merhaba dedik programın ilk yarısında. Yeni sponsorumuza teşekkürlerimi ilettim. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home. Bundan böyle bizimle birlikte yol alacak ve sponsorlarımızın ne kadar değerli, ne kadar özel ve ne kadar önemli olduğunu yayınlarda çok sık sizlerle paylaşıyorum. Belki de artık bunu duymaktan sıkıldınız. Ama bakın, biz birlikte olmaktan çok keyif alıyoruz değil mi? Böyle bir duygumuz var. Programlarda buluşmaktan, Viyana FM kavşağında olmaktan, bu programlarda bir sürü şeyi paylaşmaktan, birlikteliğin gücünü yaşamaktan. Artık öyle bir döneme gelmişiz ki bir türlü bir araya gelemiyoruz, konuşamıyoruz, anlaşılamıyoruz. Ama bu programlarda o kadar güzel bir ortak nokta yakalıyoruz ki. Ama işte bu programların sizlere ulaşmasını sağlayan etkenler var. Hiçbir şey bu kadar uzun süre ve uzun süre ayakta kalamaz ve sağlıklı kalamaz. Yıllarca internet radyosu yöneten birisi olarak söylüyorum. İnternet radyoculuğu belki radyoculuk anlamında, mesleki anlamda en zor alanlardan bir tanesidir. O yüzden de ayakta kalmanın ne kadar zor olduğunu bildiğim için çok net söylüyorum. Sponsorlara gereken özeni göstermezseniz ve sponsorluk anlamında zorluklar başlarsa ve sponsorlarımız olmazsa ne radyomuz ayakta kalabilir ne bu programları dinleyebilirsiniz. Dolayısıyla sponsorlarımıza nasıl özen göstereceksiniz? Bir kere uğrayacaksınız. Özellikle Viyana'da yaşayan dostlarım. 11. Viyana'da çok merkezi bir yer diye düşünüyorum. Ben Viyana'yı çok iyi bilmememe rağmen Türk nüfusunun en çok yaşadığı yerlerden, bölgelerden bir tanesi diye hatırlıyorum. 11. Viyana'da yolunuzu oraya düşürüyorsunuz. Sonra Nova Home'a girdiğiniz zaman mutlaka programda duyduğunuzu ve merak edip orada bulunduğunuzu beyan ediyorsunuz. Bir şey almak zorunda değilsiniz. Ama bir kere şu bilinmeli, mutlaka ve

0: edilmiyor. Dolayısıyla efendim Türkiye'de yaşıyorum ben, şimdi 11. Viyana'ya gidemem, Nova Home'a gidemem diye düşünüyor olabilirsiniz. Türkiye'den dinleyen dostlarım da Instagram her yeri takibe alıyorsunuz. Abuk subuk yerlerde profillerdesiniz diyeceğim. Alınacaksınız. Hayır. Öyle insanlar öyle, sizin için söylemiyorum. Ama aranızda hiç yani niye takip ettiğimi bile bilmiyorum dediğiniz profilleri takip ediyor olabilirsiniz. Rica ediyorum Nova Home'u takibe alın. Çok da güzel paylaşımları var. Gerçekten ben çok sevindim ve heyecanlandım. En azından takibi alın. En azından yorumlarda kendinizi hissettirin. Keyfe Keder Viyana FM'de, Keyfe Keder programında duyduk diye yazın. Çünkü bir şekilde varlığımızı hissetmeleri gerekiyor. Dolayısıyla sponsorlarımıza lütfen özen gösterin. Evet, Nova Home, 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla bugün yepyeni bir başlangıç yaptık. Umuyorum uzun soluklu olur.
1: Benimle bir şeyler içer misin?
0: Evet efendim, şimdi bu kadar reklamın ardından, ama reklam yapmak için söylemedim. Yani ayakta ve hayatta kalabilmemiz için bu şart arkadaşlar.
1: Kafeleri kaldıralım sessizce.
0: Ve puzzle mı yapıyorsun Arda? Senin gibi birisi puzzle yapıyor. Sen nasıl sabredeceksin ona?
1: Hayatın
0: çok merak ettim.
1: Kalsın dışarıda. Bu an yeter bize, inan bak.
0: Almanya'ya sevgiler selamlar. Derya'cığım hoş geldin.
1: Telaş yok.
0: Hadi ferah kahvelerimiz olsun. İçiyorum bir yudum.

0: Ayşe, bak şimdi ya.
1: Özlem abam,
0: He?
1: sakın gaza gelme. Sakın gaza gelme,
0: Yok,
1: tamam
0: niye
1: mı?
0: gaza
1: Edep'li
0: geleyim?
1: babam Arda. Bak, bizim aramızı bozmaya çalışıyorlar, tamam mı? Lütfen. Sen benim için çok değerlisin, bunu biliyorsun. Ya bazen insanlar gerçekten istiyorlar, hayaller kuruyorlar. Ben seninle o kadar çok istedim Gülsar'a gitmeyi. Ürgüp'e gidecektik biz daha seninle.
0: Ya ya ya bir de
1: Ya
0: Ürgüp'e
1: olmadı ablam ya. Bu yaz
0: gidecektik.
1: birazcık baba ve anne rahatsız olduğu için gerçekten köyden de çıkamadım. Her şeyi de son güne bırakınca birazcık öyle bir hatam oldu. Ve bunu
0: Ya yok
1: fazlasıyla telafi yapacağım.
0: artık.
1: Benden bıkacaksın. Ayşe, yeter artık, beni rahat bırak diyeceksin ama bırakmayacağım.
0: Bak sen ya, yok o kadar da vıcık vıcık olmayalım bence dermişim. Yalçın Emine ne güzel bir sticker. Ay çok güzel, bayıldım. Öpüyorum seni ve alıyorum kahvemden bir. Ayşe ya. Evet efendim, kahveler içilirken şöyle programımızın artık ikinci bölümüne de geçiş yapmış olalım. 1 saat 19 dakikalık zaman dilimini ne ara geride bıraktık. Valla artık ben de inanamıyorum geçen zamana. Evet, inşallah keyifler yerindedir. Radyosunu yeni açan değerli dostlarımız için diyorum ki hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Varlığınızı hissettirin. Lütfen bir merhaba. Bir merhaba yazın ya. Evet, sahip olduklarımız bizi mutlu ediyor. Ama nasıl anlatılır? Sonra alışıyoruz. Mesela bir eşya alıyoruz. Acayip mutlu oluyoruz. Sonra o eşyayı görüyoruz, ona alışıyoruz. Sıradanlaşıyor. Sonra yeni bir eşya alıyoruz. Ona da böyle bir heyecanla sarılıyoruz. Sonra hiç ihtiyacımız olmayan ikincisini alıyoruz. Üçüncüsünü alıyoruz. Ondan sonra o birinci, ikinci sıradanlaşıyor. Hayat dediğimiz şey böyle devam edip gidiyor. İnsan zihnini araştırmaya başladığım günden beri hep böyle gerçekten insan zihni, insan beyniyle alakalı çok enteresan şeylere ulaşıyorum. İnsan zihni yeni ve güzel şeylere şaşırtıcı derecede hızla alışabiliyormuş.

Ne bileyim, şöyle anlatayım. Bir zamanlar olsa ne güzel olur dediğimiz şey hayatımıza girdikten bir süre sonra sıradanlaşıyor. Biraz önce de söylediğim gibi. Sonra mutluluğu arttırmak için daha fazlasını istiyoruz. Kim yazmıştı? Ali yazmıştı. Öyle hatırlıyorum. Doyumsuzluk diye bir şey var. Gerçekten de doymak bilmeyen bir ufkumuz var. Yani keşke bu bilgide de böyle olsa. Keşke bu okuma aşkında da böyle olsa. Keşke bu ne bileyim dostlukta da böyle olsa. Ama genellikle materyallerde ya da maddede bunu çok sık yaşıyoruz. Ama şöyle de bir şey var. Kaybetme söz konusu olduğunda durum biraz değişiyor. Bir şeyi hiç yaşamamış olmakla yaşamış olup kaybetmek aynı duyguyu oluşturmuyor tabii ki. Programın en başında şöyle başlamıştık. Radyosunu yeni açanlar için olsun. Diğer dostlarım için de tekrar olsun. Bir adam ve bir çocuk var. Adam çocuğa bir elma veriyor. Çocuk seviniyor. İkinci elmayı veriyor. Çocuk biraz daha fazla seviniyor. Üçüncü elmayı veriyor. Çocuk sevinçten deliye dönüyor. Dördüncü elmayı veriyor çocuğa. Tabii dört elmayı eline sığdıramayınca çocuk elmalardan dördüncü olan yere düşüyor. Bu sefer o çok sevinen, o çok gülen çocuk ağlamaya başlıyor. Aslında bu küçücük hikayeden çıkarabileceğimiz çok fazla sonuç var. Eskiden arabam yoktu, yürüyordum demiyoruz mesela. Araba aldıktan sonra ben bunu çok yaşadığım için söyleme ihtiyacı duyuyorum. Arabamız bozulduğunda ya da arabamızı çocuklarımız alıp gittiğinde hayat ne kadar zorlaştı. Evden de çıkamıyorum, arabam da yok diyoruz. Oysa ki bir zamanlar fersah fersah yürüdüğünüz o yolları yine yürüme şansınız varken ya da bir zamanlar telefonumuzun hiç çalmamasına üzülmezdik. Hayatımıza biri girdikten sonra mesajının gelmemesi canımızı acıtabiliyor. Bu da işte orta yaş ve gençler için güzel bir örnek diye düşünüyorum. Biz gerçekten sahip olduklarımızın kıymetini mi biliyoruz, yoksa onları kaybetme ihtimali ortaya çıkınca mı kıymetini anlıyoruz? Evet, aslında sorumuz bu.

Evet, Raşit, okudum. Yayında paylaşmayacağım ama o kadar haklısın ki. Senin yerinde ben de olsaydım ben de aynı tepkiyi gösterirdim. Ama şöyle bir şey var. Sahibinin hatrı yoksa neydi? Öyle bir atasözü vardı ya. Neydi? Sahibinin hatrı yoksa falancanın hatrı vardır. Yapacak bir şey yok ya. Yani gerçekten de radyonun ayakta kalması sponsorlarımıza bağlı. Biz bize düşeni yapalım da karşı tarafla ilgili artık bir şey düşünmüyoruz. Onu hiç düşünmüyoruz. Biz sadece bize düşeni yapalım. Ama çok haklısın. Esin'cim merhaba. Merhaba ablacığım, işteyim, dinliyorum. Aa, bugün çıkamamışsın. Şimdi yoldasındır diye geçti biraz önce aklımdan. İyi çalışmalar diyorum. Ve atış serbest diye gelen bir mesajımız var. Bir fikir sadece. Hani nokta saati var ya, tam o saatte herkes tam ne yapıyor onu yazsa, dinleyenlerin fikri. Ha, güzel. Ama ya burada atış serbest diye başlayan mesajımın sahibi olan yol arkadaşım. Ya ben bir merhaba yazdıramıyorum da. Şimdi senin söylediğin fikir çok güzel. Onu böyle programın bir bölümünde yapalım. Ama nokta saatinin özelliği şu. Hani yazmak istemiyorlar ya. Bir merhaba bile, işte merhaba 7 harfi bile klavyede kullanmıyorlar ya. Belki hani bir nokta olursa varlıklarını hissettirirler diye düşünüyorum. Ama çok güzel bir fikir.

0: Evet, Erdatlı babacığım, söz sende.
1: Bak bu elma meselesi aynı seninle Ayşe'nin işine döndü. Ayşe dedi ki ben izine geleyim dedi. Seninle beraber Kapadokya yapak dedi. Senin yüzünde bir gülümseme oldu.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir yer daha duyduydum da hatırlamıyorum nereydi.
0: Gölhisar,
1: Yine
0: Gölhisar.
1: yüzünde bir gülümseme oldu.
0: İki.
1: Şimdi de İstanbul Arda yani gülümseme gitti ağlama yani sen de farkına vardın değil mi? Demek ki öyle oluyor. Aynı mesele elma meselesi bu mesele.
0: Valla nasıl bağlantılar kuruyorsunuz böyle, anlamak ya, gerçekten bu bağlantıyı kurabilmek için çok acayip bir düşünce sistemi olması gerekiyor. Erdatlı babacığım, ne diyeceğimi bilemedim, no comment diyeyim, yorum yok. Ay, bu şahıs araba kullanıyor. Bak, bir sticker geldi Mustafa Çatalkaya'dan. Teşekkür ederim Mustafa. Şimdi güzel bir çalışma aldım sıraya. Çok uzun zamandır dinlemediğim ve çok özlediğim bir çalışma. Biraz slow bir çalışma. Ama bilmiyorum da bugün dinleyesim geldi. Dinletesim geldi. Raşit'in sesli mesajına biraz sonra yer vereceğim. Raşit'ciğim, azıcık bekleteceğim seni. Hakan Yeşilyurt radyolarımızda bizlerle birlikte olsun. Sen aşksın desin. Hemen ardından, hatta bir dakika. İki güzel çalışmanın arasına hiç girmek istemiyorum. Raşit'in sesli mesajına bir yer vereyim. En azından çok bekletmemiş olayım. Raşit, söz sende.
2: Atı serbest. Kim olduğumu söylemek istemiyorum. Ama sesli mesaj atıyorum. Belki benim kim olduğumu anlarsınız. Ama atı serbest dedim. Hayır, büyük ihtimal zaten ben atı serbest diyorum da Özlem abla benim sesli mesajı dinletmeden önce demiştir Raşit'ten bir sesli mesaj var diye. O yüzden bu atı serbest olmuyor. Atış hiçbir şey oldu. Söylemek istediğim neydi? İşiydi. Unuttum. Çünkü şu an çok konuştum bu partiyle.
0: Yok artık
2: Söylemek
0: ya.
2: istediklerim bu kadar.
0: Bu muydu
2: Herkese
0: ya?
2: çok güzel bir gün
0: Raşit'cim, hoş geldin.
2: diliyorum.
0: Valla çok. Bu muydu ya?

burada okumadığım bir mesaj varmış Erdant'ın babamdan. Bak onu atlamışım. Şimdi Ayşe'yi 7. aya kadar dinleriz. Sonra 2 ay ölü numarası yapar. 9. ayda tekrar başlar senaryo. Hep aynı oyuncular. Başrolde Ayşe, konuk oyuncu Özlem. Yok artık ya. Ay lütfen ya, bu konuyu değiştirelim artık. Vallahi değiştirelim. Bediacığım hoş geldin. Öpüyorum seni. Ben de sana kalp gönderiyorum. Ve Hakan Yeşilyurt sen aşksın diyecek. Hemen ardından yine çok güzel bir çalışma sırayı alacak iki güzel sesten. O sürpriz olsun. Bu iki güzel çalışma esnasında ben hiç konuşmayacağım. Ve iki güzel eseri hep birlikte dinleyelim. Bu arada kimlerin radyosu açıksa lütfen bir nokta koyun diyeceğim. Canımsın sticker'ı gelmedi daha. Olsun, bir merhaba diyebilirsiniz. Hala diyebilirsiniz. Evet. Bir şey diyecektim de bak Raşit'e gitti aklım. Bak unuttum ya. Hayatınızda bir zamanlar çok istediğiniz ama sahip olduktan sonra sıradanlaşan bir şey var mı? Sorun bu. Uzun uzun yazmanıza gerek yok. Çok düşünmenize gerek var mı? Biraz kolay bir cevabı var gibi gözükse de biraz zor bir cevabı var. Ama biliyorum ki sizlerden şahane cevaplar gelecek. Hayatınızda bir zamanlar çok istediğiniz ama sahip olduktan sonra sıradanlaşan bir şey var mı? Benim var mesela arabam.

0: Evet, iki güzel çalışma radyolarımızda bizlerle birlikte olduğu Viyana FM'de ve Gülay'ın sesi en özlediğim seslerden bir tanesiydi. Aslında Soner Arıcan'dan alacaktım ama sonrasında Gülay ve Taylan Ülger birlikte çok güzel bir düet yapmışlar. Yüreğime ektim seni. Bizlerleydi. Evet efendim. O günün radyosu açık. Sevgili Mustafa Çatalkaya. Çok güzel bir fotoğraf. Eski bir radyo. Radyonun üstünde Özlem Ayran'la keyfek eden yazıyor. Kulağım hep sende ama araba kullandığım için yazmaya çoğu zaman vakit bulamıyorum demiş. Sevgili Mustafa. Mustafa öyle uzun uzun yazmanızı istemiyorum zaten. Sadece ve sadece varlığınızı hissettirin yeterli. Ve Yalçın Emine gerçekten sticker çok güzel olmuş. Arkadaşın Gülcan'ın eline emeğine sağlık. Benim fotoğraflardan yapmış diye de eklemiş mesajına. Valla süper ya. Çok güzel stickerlar. Ben böyle stickerları çok seviyorum. Nefis olmuş. Ve Ayten'den canımsın sticker'ı da geldi. Demek ki nokta saatimiz başladı. Sadece bir nokta istiyorum arkadaşlar. Kimlerin radyosu açıksa lütfen lütfen bir nokta koysunlar. Bir nokta. Hani nokta koymak çok zor bir şey değil. Sadece bir nokta istiyorum. Canımsın sticker'ı içinde sevgili Ayten'e teşekkürlerimi iletiyorum. Evet, şimdi şöyle bir Raşit'e söz hakkı tanıyalım mı? Tanıyalım.
1: Evet abla. Bak, evlendim. Evlendikten sonra Selvinaz'a dedim ki, Selvinaz dedim, ben dedim PlayStation 5 alacağım dedim. Selvinaz dedi ki, ya alırsın sonra sıkılırsın dedim. Yok, ben kesinlikle sıkılmam falan dedim.
0: Bak çok güzel.
1: Yani bekar hayatımda çok oynuyordum. Ama gerçekten aşırı çok oynuyordum. İşte evliliğimizin 5. ayında mı 6. ayında mı ne PlayStation 5'i aldım. Ya şöyle bir şey oldu. Bekarken PlayStation'ın yüzüne o kadar çok bakıyordum ki. Evlendikten sonra şu an PlayStation'ın yüzüne bakmıyorum. PlayStation orada hala duruyor. Ha, arada sırada oynuyorum. Ama böyle eskisi gibi istekli arzulu oynamıyorum. Hani senin soruna cevabımdı bu.
0: Evet, çok güzel bir
1: cevaptan yani.
0: Kesinlikle.
1: Güzel bir cevaptı bence.
0: Bence de.
1: Yani evet.
0: Evet yani.
1: Herhalde galiba sanırsın.
0: Yani evet sanırsam değil. Evet, güzel bir cevaptı. Evet, hayatınızda bir zamanlar çok istediğiniz ama sahip olduktan sonra sıradanlaşan bir şey var mı? Hepimizin hayatında var arkadaşlar. Yok diyenlere inanmam. Sadece belki yazmak istemeyeceksiniz ama mutlaka vardır. Elinizden düşen o 4. elmayı arıyoruz. Yani bu bir insan olabilir, bir fırsat olabilir, bir dostluk olabilir, bir sağlıkla ilgili bir şey olabilir, gençlik olabilir. Ne bileyim, bir şehir olabilir, bir iş olabilir, Raşit'in verdiği örnek gibi bir PlayStation olabilir. Bir zamanlar İstanbullu yıllarımda sürekli araç kullanan ve uzun yolla alakalı hep araçta olan bir insandım. Ve şey derdim, İstanbul trafiğine çıktığım zaman özellikle işte yanımda bir otobüs varsa, otobüste insanlar ayakta tıklım tıklım. Aman iyi ki arabam var. Arabam olmazsa ne yaparım ben falan diye düşünürdüm. Sonra yıllarca arabasız kaldım. Ve arabasızlığa çok alıştım. Gerçekten inanılmaz. Sırt çantamla Anadolu'nun birçok yerini gezdiğimi biliyorum. Efendim olmadı turlara katıldım. Olmadı trene bindim. Olmadı uçağı çok az kullandım. Uçak seyahatlerini çok sevmiyorum. Çünkü çok es geçiyoruz. Bazı detayları göremiyorum uçakta. Ve uçak seyahatlerini de çok sevmiyorum. Benim havaalanı korkum var. Neyse, hayatta en çok istediğim şey arabam olsun. Arabam olur mu? Olacak mı? Yok ya, çok büyük bir hayal. O kadar yani olmayacak gibi. Sonra yıllar sonra Allah nasip etti, Maviş'le buluştum. Maviş'in ilk kapıya geldiği gün o kadar heyecanlıyım. O kadar heyecanlıyım ki anlatılmaz yaşanır. Yani gerçekten işte sonunda arabam var, aracım var. Sonra bir süre sonra aradan bir zaman geçti. Ya o kadar sıradanlaştı ki hiç yürümez olduğum, hiç yani araba sanki hayatımda hep varmış gibiydi. Sonra bir ara Batuhan yanıma taşınınca ben arabasız kalmaya başladım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Hayatımızda bazı şeyleri çok istiyoruz. hayatımıza girdikten sonra ona sahibiz ya, sahip olduktan sonra da kaybetmeden onun kıymetini çok fazla anlayamıyoruz sanki. Çünkü sıradanlaşıyor. İnsanoğlunun yapısında böyle bir şey var ama bunun olmaması gerekiyor. Sahip olunan şeylerin her zaman kıymetinin bilinmesi gerektiğini de aslında hepimiz biliyoruz. Mutluluğu sadece sahip olduklarımız belirlemiyor çünkü. Sahip olduklarımıza nasıl baktığımız belirliyor. Yani bakın, sahip olduklarımıza nasıl baktığımız. Evet, bugün bir çocuk ve bir adamla başladık. Devam ediyoruz. Puzzle yapıyor sevgili Arda. 4 tanesini bulmuş bile. Hadi bir devam et bakalım, ne kadar devam edeceksin? Çok merak ediyorum Arda. Gerçekten çok merak ediyorum. Benim de bekleyen puzzle'larım var. Bu arada boyamayı bitirdiğim zaman puzzle'lara geçeceğim. Boyamam bayağı bir yol kat ettim. Yakında sizlerle paylaşacağım. Çok enteresan bir aktivite gerçekten. Ve şimdi efendim, kimlerin radyosu açık? Cevat uyumamış, çok iyi, noktasını da koymuş. Esin'in radyosu açık, sevgili Zuhal'in radyosu açık. Canımsın, ay çok güzeldi. Ve Arda, ben sık sık telefon ve laptop değiştiririm. Ya şunu alayım diyorum, almak için çabalıyorum, alınca da 2 gün sonra gayet normal oluyor. Evet, aynen öyle. Ve sevgili Şerifeciğim, ay yüzlüm. Çok güzelsin ya, maşallah size, yakışıklı delikanlıyla nerelerdesiniz şu anda. Şimdi size güzel bir aşk hikayesi paylaşacağım. Bugün Barış Manço'dan gidiyoruz. Allah rahmet eylesin. Benim hayatımda da Barış Manço'nun çok kıymetli bir yeri var. Hakikaten yeri doldurulamaz bir isim bence. Şimdi iyi dinleyin. Lütfen iyi dinleyin. Artık yok çünkü bu Barış Manço'nun şarkısında geçen hikaye gibi hikayeler. Ablacığım, gülüm, efendim Şerifeciğim, kulağım hep sende ama yoğun geçiyor. Dişçiden çıktık, şimdi eksikler var. Okul için onu almaya git geldik. Bal küpüm, seviliyorsun demiş. Siz de çok seviliyorsunuz. Sen de çok seviliyorsun. Yanındaki yakışıklı delikanlıya güzel bir eğitim dönemi diliyorum. Ve lütfen benim için onu öp. Hadi şimdi dinleyelim.

Çocukluğumun geçtiği o eski mahallede aşı boyalı, ahşap, eski bir evde otururlardı. Sakız Hanım'la Mahur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdik kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemençe çalardı. Eşi Mahur Bey önce biraz nazlanır, sonra o da kanunu ile eşlik ederdi Sakız Hanım'a.

İki yıl kadar oluyor. Önce kanun sustu o eski evde. Birkaç ay sonra da kemençe. Ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylentileri başlayınca gittim. İçeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde boynu bükük bir kanun ve kanunun göğsüne yaslanmış mahzun kemençeyi gördüm. Bize dokunmayın der gibiydiler. Kıyamadım, uzaklaştım.

ne güzel bir şarkı ya. Yok artık böyle güzel şarkılar. Barış abimiz. Allah rahmet eylesin. Evet, güzel bir iz bıraktı arkada. Unutulmaz bir iz bıraktı. Şimdi bir bahçıvanın bahçesinde yeşil bir ağaç varmış hikayeye göre. Ağaç her bahar çiçek açar, yaz boyunca gölge verir, sonbaharda meyvelerini sunarmış. Bahçıvan ağacı çok severmiş ama yıllar geçtikçe ona çok alışmış. Bir gün bahçeye yeni genç bir ağaç dikmiş. Genç ağacı sulamış, toprağını havalandırmış, dallarını özenle budamış. Yaşlı ağaçsa kenarda sessizce duruyormuş. Bahçıvanın aklı hep yeni ağaçtaymış. Bir sabah yaşlı ağacın dallarından birinin kuruduğunu fark etmiş. Yaşlandı artık demiş, o dalı kesmiş. Bir süre sonra başka bir dal kurumuş, onu da kesmiş. Derken yaşlı ağaç giderek küçülmüş. Bahçıvan bir gün ağacın altında otururken fark etmiş. Eskiden bu ağacın gölgesinde çocuklarıyla yemek yediğini düşünmüş. Yağmur bastırdığında onun altına sığınırlarmış. Yazın en sıcak saatlerinde serinliği orada bulurlarmış. Ve her bahar o ağacın çiçeklerini görünce kışın bittiğini anlarmış. Bahçıvan ağaca bakmış ve içinden şöyle geçirmiş. Ben seni kaybetmeye başladığım için değil, seni kaybetmeden önce fark etmediğim için üzülüyorum. O gün ağacın çevresindeki toprağı temizlemiş. Kuruyan dallarını budamış, gövdesini onarmış ama artık çok iyi bildiği bir şey varmış. Bazı şeyleri kurtarmak için onların tamamen kaybolmasını beklememek gerekir. Hayat da böyle değil mi? Evet dostlar, hayat da böyle değil mi? Bir insan yanımızdayken sesine alışıyoruz. Bir evin ışığı her akşam yanarken onun sıcaklığını sıradan buluyoruz. Sağlığımız yerindeyken bedenimizin bize her gün yaptığı iyiliği mesela düşünmüyoruz. Bir dostun telefonuna sonra dönerim diye erteliyoruz. Bir anne babanın sesini her zaman duyacakmışız gibi yaşıyoruz. Sonra ne oluyor? Hayat bazen bize hiç beklemediğimiz bir şeyi öğretiyor. Bazı kayıpların telafisi yok. Bu arada Cansu'nun da radyosu açık. Cansu'cum, biraz geç fark ettim. Hakkını helal et. Çok öpüyorum seni. Evet, bazı kayıpların telafisi gerçekten yok. Bu yüzden kıymet bilmek diyoruz ya. Kaybettikten sonra üzülmek değildir kıymet bilmek. Yani kıymet bilmek böyle bir şey değildir. Kaybettikten sonra istediğiniz kadar üzülün, varyansın edin, dizlerinize vurun, dövünün. Kıymet bilmek öyle bir şey değil. Kıymet bilmek elimizdeyken bakmak, yanımızdayken içimizden geçenleri söylemek, sağlığımız yerindeyken şükretmek, sevdiklerimiz buradayken sarılmak. Çünkü hayat bize her gün bir şeyler veriyor, değil mi? Vermiyor değil, veriyor. Alabilene aşk olsun. Ve belki olgunlaşmak daha çok şey istemekten önce belki şunu öğrenmek diye düşünüyorum. Yani nacizane ben böyle düşünüyorum. Bana verilmiş olanların değerini onları kaybetmeden bilebilmek.

0: Yani hayat, sahip olmadıklarımızın peşinden koşarken sahip olduklarımızı kaybetmemeyi öğrenebilme meselesi. Çünkü neden? İnsan çoğu zaman, yani ne yazık ki söylerken de üzülerek söylüyorum ama yok olana bakıyor. Elindeki ise gözünün önünde olduğu için görmüyor. Çok klişe, çok kalıplaşmış. Bir zamanlar internette böyle her yerde karşınıza çıkan bir adamın hikayesi var ya. Adam uzaklarda bir gül bahçesi hayal ediyor durmadan. İşte o gül bahçesine gitmeyi hayal ediyor. Sonra bir gün bir fark ediyor ki penceresinin hemen dibinde o uzaklarda hayalini kurduğu gül bahçesinden çok daha güzel bir gül bahçesi var. Bir insanın değerini hayatımızdan çıktığında değil, yanımızdayken, oh oldu çok şükür, bilmeliyiz. Hani kadrini kıymetini bil gibi çok güzel bir cümle var ya, bir sağlığın değerini bedenimiz bize itiraz ettiğinde değil, oralarda sinyaller verdiğinde değil, her sabah bizi taşıyan bedenimize teşekkür edebildiğimizde, bir evin sıcaklığını kapısı kapandığında değil, içindeyken hissetmeliyiz. Çünkü kayıp bazen bize yeni bir şey öğretmiyor. Gerçekten. Sadece zaten bildiğimiz ama ertelediğimiz bir gerçeği acıtarak, canımızı yakarak hatırlatıyor. Belki bugün ihtiyacımız olan şey daha fazlasına sahip olmak değil. Böyle de bir şey var son dönem insanında. Daha fazlasına sahip olmak. İhtiyacınızın dışında daha fazlasına sahip olmak niye ki? Yani dördüncü elmaya ihtiyaç var mıydı? Programın en başında bahsettiğim o hikayenin içinde. Peki ne yapmak lazım? Uygulamaya nasıl geçirelim? Çünkü hepimizin böyle bir sıkıntısı var. Arkadaşlar yok demeyin. Yani yazmanız da şart değil ama hepimiz bunu yapıyoruz. Elimizdeyken kıymet bilmiyoruz, kaybettikten sonra ver yansın ediyoruz. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Küçücük ipuçlarıyla böyle küçük bir yazı hazırladım. Biraz sonra sizlerle buluşturacağım. Derya'cığım bu sana demişsin. O pembe gülü aldım. Ay çok güzel. Isparta gülü bu. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Burada bir sesli mesajımız var. Sevgili Zuhal'den gelmiş. Zuhal'cığım söz sende.
1: Ablacığım.
0: Efendim.
1: Selam tekrardan.
0: Merhaba.
1: 14-16 yaşları arasındayken böyle bir bahçede çalışırdık. Arabalar geçerdi. Acaba kimler nereye gidiyor falan diye hep arabaya binmek isterdim. Şimdi o bahçelerin yanından ben arabayla geçiyorum. Bahçede çalışanları görünce acaba onlar da hep hayal kuruyor mu diye düşünüyorum.
0: Ya.
1: Yani araba sürmeyi hala çok seviyorum. Ya. O yüzden
0: sıradanlaşmadı.
1: Şu anda da tabii sıradan oldu. Ve öyle yani bunu paylaşmak
0: ya,
1: istedim.
0: Seviyorsun ya, çok seviyorum dedin ya, orada sıradanlaşmadığının sinyalini verdin. İşte kaybetmemek için araç kullanmayı sevdiğimizi de söylüyoruz. Dikkatli kullanacağız. Bunun bir nimet, bir şükür olduğunu, araç kullanmanın gerçekten bizi özgürleştirdiğini, bir gün elimizden alınırsa neler yaşayabileceğimizi kaybetmeden farkına varacağız. Ama sen bence sıradanlaşmamış senin için. Gülşadiye, en sevdiğim işi yapıyorsun şu anda. Şimdi Batuhan eşyalarını alırken ben ütüyü onun için almıştım zaten. Anne bu ütüyü alabilir miyim diye sordu. Al tabii dedim ama senin ütün kalmayacak. Ben ütü yapmıyorum zaten dedim. Gülşadiye kolay gelsin. Yok artık ben geldim. Ben geldim gare, sen de hoş geliverdin. Nokta yerine ütüyle meşgulüm. Allah kolaylık versin. Ve çarşambalı Muro bizlerle birlikte. Vallahi özlemişim, ne kadar zamandır görüşemiyoruz. Hoş geldin. Selam, iyi yayınlar, kolay gelsin Özlem Hanım demişsin. Teşekkür ediyorum, iyi ki varsın. İyi ki geldin, iyi ki varlığını hissettirdin. Ben annemle gidiyorum abla. Nefesine yüreğine sağlık. Evde duramıyorum. Atağım var. Çok geçmiş olsun ya. Yani atağım varken puzzle'a girişmeseydin iyiydi bence. Hadi bir çık, hava al annenle. Git şöyle böyle derin derin nefes al. Çok geçmiş olsun Ardacığım. Çok çok geçmiş olsun. Ve bir sesli mesajımız var diyecektim de. Geliyor sesli mesaj. Aydın merhaba. Aydıncığım, ben de sana böyle kalp yapıyorum ve gönderiyorum. Ceren'e de sevgiler, selamlar. Aa, Emine Sultan da ütü yapıyor. Allah kolaylık versin. Öpüyorum seni.

0: Ellerine kuş gibi konar aşk diye sarasın gelir.
1: Evet, Aydın'dan güzel bir fotoğraf geldi. Viyana sokaklarından yollardayım demiş. Ha, trafik de var gibi sanki. Evet, şimdi şöyle hemen bir sesli mesajımız var. Hemen sesli mesaja bir söz hakkı verelim. Isparta'lı Ayşe'ciğim, söz sende.
2: Ablacığım, benim de geçmişte en çok istediğim kasabada küçücük de olsa bir evim olmasıydı. Eşimin köyünde. Çünkü 6 hafta izine gidiyorduk ve çocuklar küçüktü ve çok zor durumda kalıyordum. Sonra gezmeye gittiğimizde böyle bakıyordum yolda. Evlere bakıyordum. İşte bu evde kim oturuyor? Bak, ev kendi evinde oturuyor. Ya. İşte kendi buzdolabı, kendi yatağı falan. Hani böyle hayal kurardım, isterdim. Sonra işte 10 yıl sonra falan o hayalimden 10 yıl sonra evimiz oldu, yaptık. Çok emek emek yaptık. Harç bile kardım ben o evde. Kum çektim. Ama ne oldu şimdi? Çocuklar büyüdü, kalmıyorlar. Ben de tek gidince annemlerde kalıyorum.
1: Ya,
2: orada kalamıyorum.
1: Ya.
2: Ve bu durum biraz beni üzüyor tabii. Ama değersizleşmedi aslında gözümde. Ama eski o şey yok tabii şu an elimde olduğu için.
1: Ne yazık ki öyle oluyor. Gerçekten öyle oluyor. Bir de ne yapmak lazım? Yani aslına bakarsanız bunlar çok güzel örnekler. Ayrıntıyı fark etmedim değil. Türk bayrağından bahsediyorsun değil mi? Aydın, Türk bayrağından bahsediyorsun değil mi? Ayrıntı o. Yani şöyle bir büyüteyim. Ya gerçekten. İnsan gurur duyuyor. Gerçekten. Ne güzel.

Evet, ne yapmak lazım? Epey bir düşündüm. Ne yapmak lazım? Hepimizde var olan bu elimizdekilerin kıymetini kaybetmeden anlayamama ya da doyumsuzluk. Dördüncü elmaya ihtiyaç yoksa eğer, istemiyorum o elmayı, üç elma bana yeter demeyi bilmek. Sonra dördüncüyü de açgözlü bir şekilde isteyip dördüncü elimizden düşünce ağlamak. Valla birinci olarak durup bir fark etmek lazım. Gerçekten bir çark etsin yani. Artık hepimizde bir çark etsin. Durup fark etmek lazım. Hayatın sürekli daha fazlasını isteme hızından biraz arınmak gerekiyor ya. Artık daha fazlasını istemeyelim ya. Yani lütfen bunun için egzersizler yapın. Hep birlikte yapalım. Valla bende de var. Yani en çok mesela... nerede yaşıyorum bunu? Biliyorsunuz ben bandana kullanıyorum. Bandanalarda doymak bilmeyen o bu rengi de alayım, şu rengi de alayım. Geçenlerde dolabı düzeltiyorum. Birçok bandanayı hiç kullanmamışım bile. Evet, şöyle bir durup bir düşünelim hep birlikte. En azından bugün programdan sonra şu anda hayatımda ne var diye bir bakalım. Bir bakalım, fazlasını bir eleyelim. Yani gerçekten de bu çok önemli bence. Alıştığımız şeyleri zihnimiz kolayca görünmez hale getirebiliyor. Bu zihnin yapısı arkadaşlar, bir şeye alışınca görünmez hale geliyor ve sıradanlaşıyor. Şimdi bir şeyleri kaybetmeden önce teşekkürü bilelim. Teşekkür şükürden geliyor biliyorsunuz. Şükürle alakalı gerçekten... Öyle lafta sözde falan değil. Ben şükrediyorum. İstersen milyon defa şükret. Şükretmek kalpten gelen bir şey ya. Yani o acayip bir şey. Mesela ben şükrederken şunu hissediyorum. Bilmiyorum siz de hissediyor musunuz? Bir şey için teşekkür ediyorum. Ya içim içime sığmıyor. Teşekkür etsem de yetmiyor. O kadar içim içime sığmıyor ki hiçbir kelimenin içerisine bağdaştıramıyorum mesela. Sallar beni, gözler bela, aşkına... Teşekkürü kayıptan önce söylemek lazım. İyi ki varsın demek için birinin gitmesini beklememek. İyi ki sağlıklıyım diyebilmek için hastalanmayı beklememek. Aşkına bir miktar... Ne güzel bir hayatım var diyebilmek için her şeyin bozulmasını beklememek.

Yani işin özü aslında çok da zor şeyler değil. Eskilerin şöyle bir sözü vardı. Şimdilerde de aslında bildiğimiz bir şey de çok da takmıyoruz. Çok da tiye almıyoruz açıkçası. Sahip olduğunuz her şeyin bir gün hesabını vereceksin ona göre. Ve eskiler şey derdi, ne kadar az şeyim olursa, eşyam olursa ya da ne kadar az şeye sahip olursam hesabım o kadar az olacak. Aslında ne kadar güzel bir düşünce. Biz ne ara kaybettik bunu ya? Ne ara kaybettik? Bu kadar da uyumsuz olduk, bu kadar o da olsun, bu da olsun, şu da olsun demeye başladık. Ve bir şey daha var. İnsanları sadece ihtiyaç duyduğumuzda aramamak lazım. Ne zaman fark ettim? Biliyorsunuz teknik olarak sorun yaşıyorum son günlerde. Hem de kombo bir sorun yaşıyorum. Neyse, bilgisayarımda da sorun vardı. Gaziantep Kilis'te yaşayan çok sevdiğim bir kardeşim var. Sevgili Polat, ne zaman teknik bir problemim olsa onu arıyorum. O hallediyor. Mutlaka hallediyor. Uzaktan bağlanıyor, hallediyor. Çok zeki. Ve çok bambaşkadır benim kalbimde yeri. En son vedalaşırken şey dedi. Hadi bakalım görüşürüz bir dahaki ihtiyaç halinde. O kadar üzüldüm ki. Evet, bazen hiçbir sebep yokken nasılsın demek gerekiyor. Çünkü ilişkiler, dostluklar, muhabbetler yalnızca zor zamanlarda hatırlanırsa yakınlık değil, ihtiyaç ilişkisine dönüşebilir. Evet, bir konuda daha not almışım. Elimizdekini başkasınınkiyle sürekli kıyaslamamak. Yapıyor musunuz? Yapmıyorsunuzdur. Çünkü değerli yol arkadaşlarım, eğer böyle bir şey yapıyorsanız, işte arabanızı başkasının arabasıyla kıyaslıyorsanız, evinizi, eşyalarınızı, kıyafetlerinizi, yaşam tarzınızı, düşüncelerinizi,

Açmamız gerekiyor, erteliyoruz. Bir sarılmak lazım, erteliyoruz. Bir kahve içmek lazım, erteliyoruz. Bir seni seviyorum demek, birlikte gülmek. Çünkü gerçekten de hayatın bize verdiği şeylerin bir garantisi yok. Yok, arkadaşlar, yok. O yüzden bugün kendimize şunu soralım mı? Ben bugün neyi kaybetmeden önce fark edebilirim? Bunu sorun, tamam mı, programdan sonra? Bugün neyi kaybetmeden önce fark edebilirim? Daha fazlasını istemeyi bırakmak değil aslında demek istediğim. Daha fazlasını isterken elimizdekini ihmal etmemek belki de. Aslında daha fazlasını da istemesek en doğrusu da. Onun önüne çok geçemeyeceğimi biliyorum. Sözümün geçmediği yerde açıkçası söz söylememeyi tercih ediyorum. O yüzden de buna istinaden diyorum ki daha fazlasını istemeyi bırakmak değil de daha fazlasını isterken elimizdekini ihmal etmemek. Ayşe, kahve mi var elinde? Arkadaki araçlar çok iyi. O parlament mavisi çok iyi. Hadi bakalım, alıyorum kahvemden. Maşallah bu bardağı ya. Vallahi kim gönderdiyse Allah razı olsun. Hiç soğutmuyor. Kaç saat oldu kahveyi yapalı? Yani ılımış da soğumamış. Evet, birinin gelmesi için birinin gitmesini beklememek gerekiyor. Aydın. Tabii benim neye güldüğümü sen anladın. Bu son mevsimdir ömrümün kalanı, her zaman soğuktur yol. Evet, Esin'den gelen mesaja bakıyorum. Bir başkasının elmalarına bakarken bir de bakmışsın ki elindeki elmalar çürümüş. Aynen.

Mavi arabada indirim varmış. Vallahi ben arabamdan çok memnunum. Yeter ki onu kaybetmeyeyim. İşte onu kaybedersem sorun yaşayabilirim. O yüzden almayayım, alana da mani olmayayım Ayşe'cim. İstemiyorum. Arda geri mi geldin? Arda'cığım nasılsın, iyi misin? Geldim gene, yayın sonuna dek dinlemedeyim. Ne oldu, niye gitmedin annenle? Can ablam teşekkürler şimdiden demişsin. Ben teşekkür ediyorum, iyi ki varsın. Evet, şu şarkıyı bir dinleyelim. Ama saate bakın ya. Ne oldu böyle? Çok az zamanımız kalmış. Ama şu şarkıyı dinleyelim ya. Vallahi çok seviyorum bu ikiliyi. Bunlar karı koca. Çok da tatlı tatlı yorum yapıyorlar böyle. Yormuyorlar insanı.

Belki de hayatın bize öğrettiği en zor derslerden biri şu olsa gerek diye düşünüyorum. Her şeyin bir sonu olabileceğini bilerek bugünün kıymetini bugün yaşayabilmek.

Evet, yarın ne olacak bilmiyoruz. Birkaç dakika sonra, birkaç saniye sonra ne olacağını bilmiyoruz. Kimin hayatımızda kalacağını, hangi kapının kapanacağını, hangi sabahın son sabahımız olacağını bilmiyoruz. Ama şu an ya da bugün için şunu söyleyebiliriz. Bugün hala arayabileceğimiz insanlar var. Bugün hala sarılabileceğimiz birileri var. Bugün hala içebileceğimiz bir kahve, görebileceğimiz bir gökyüzü, şükredebileceğimiz bir nefesimiz var. O yüzden hayatı sürekli daha güzel bir gün için ertelemeyelim. Çünkü bazen beklediğimiz o güzel gün fark etmeden bugünümüzün içinden geçip gitmiyor mu? Elimizde olmayanlara üzülürken, elimizdekilerin sessizce yanımızda durduğunu lütfen unutmayalım, tamam mı? Ve bugün hayatımızdaki bir insana ya da bir şeye, belki sadece kendimize, içimizden geldiği gibi şunu söyleyelim lütfen. İyi ki varsın. Ben de diyorum ki, iyi ki varsınız. Tıpkı cennetim gibi. Çünkü bu cümlelerin değeri söylendiği anda değil, söylenmek için artık çok geç olduğunda anlaşılmamalı diye düşünüyorum. Bugün elimizde ne varsa onun kıymetini bilelim. Yarın için hayal tabii ki kuralım. Elbette kuralım. Ama bugünü de yarına kurban etmeyelim. Etmeyelim. Ne yüzüm, ne kaderim. Çünkü hayat bize verilen şeylerin sayısıyla değil, aslına bakarsanız. Onları fark ederek yaşadığımız anların derinliğiyle güzelleşmiyor mu? Yani ben geçtiğimiz hafta mesela cuma günü cihazı servise götürecektim. Sırf gece yayını için erteledim, bir hafta daha bu zorluğa katlanacağımı bile bile. Yani ben programları yaparken şu anda çok zorlanıyorum. Çünkü cihazımda gerçekten enteresan bir teknik problem var. Ama ne yaptım? O kadar kıymetli ki benim için varlığınız, bir şeyden vazgeçtim. İyi ki varsınız dedim. Fark etmek ya. Buradaki sihirli cümle fark etmek. Fark etmek. Çoğu zaman fark edemediğimiz için kaybediyoruz. Ve şimdi diyorum ki gider ayak, elimizde kalanlara bir kez daha bakalım. Ne dersiniz?

Evet efendim, bugün yepyeni bir sponsorla yepyeni bir başlangıç yaptık. Umuyorum uzun soluklu olur. Tabii uzun soluklu olması hepimize bağlı. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home bugün programımıza destek vermeye karar verdi. Ben de diyorum ki evinizde bir değişiklik yapmak istiyorsanız ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, o zaman Viyana'nın 11. bölgesinde hizmet veren Nova Home'a uğrayın ve lütfen selamlarımızı iletin. Kişiye özel mutfaklar yapıyorlar, yatak odaları yapıyorlar, yataklar ve koltuklar. Yani her şey sizin zevkinize hitap ediyor. Üstelik ihtiyaçlarınıza göre planlama. Bakın bu çok önemli. Ve kişisel danışmanlık imkanı sunuyorlar. Nova Home evinize yakışanı birlikte tasarlıyor. Lütfen rica ediyorum. Mutlaka uğrayın. Instagram sayfalarını takibe alın. Yorumlarınızı yapın. Sponsorlarımızın ne kadar kıymetli olduğunu söyledim. Bu programların sizlere ulaşmasını istiyorsanız ve Viyana FM'nin hayatta ve ayakta kalmasını istiyorsanız, sponsorlarımız bizi destekliyorlarsa biz de onlara ne kadar kıymetli olduklarını hissettirmemiz lazım. Şimdi gittik, daha önceki sponsorlarımda yaşadım. Gittik yani hiç de ilgilenmediler bizimle falan diye bir takım yorumlar aldım geçmiş dönemlerde. Sizlerden rica ediyorum. Önemli olan burada bizim duruşumuz. Karşı taraf sizi nasıl karşılarsa karşılasın, o onların sorunu. Biz bize düşeni yapalım. Bize destek olmaya karar vermişler. O zaman gidelim, ziyaret edelim, teşekkürlerimizi iletelim, selamlarımı iletin. Nova Home'a, 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki destek vermeye karar vermişler. Evet efendim, artık son mesajlarınıza bakıyorum. Çok güzel bir programdı ablam. Teşekkür ederim. Çok iyi geldin, iyi ki varsın. Ispartalı Ayşe, sen de iyi ki varsın. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın demiş sevgili Yalçın Emine. Hepimiz iyi ki varız. Ve var olmaya sağlıkla, huzurla devam edelim inşallah. Ve iyi ki bugünümüzde biz varız ablam. Şerife ya, çok güzel bir cümleydi. Ve fotoğraf için elimde kalan demişsin. Ya öp onu benim için. Efendim yarın yine aynı saatte bu güzel frekansta Viyana FM'de buluşabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Hepinize en güvenli makama Allah'a emanet ediyorum. Yarın yine radyonuz açık olsun ama zaten Viyana FM'i hiç kapatmayın bence. Görüşmek üzere. Sesine sağlık demişsin ya Şerife. Vallahi sevdamıza sağlık diyorum ben. Hoşça kalın.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. İGG Ö'den Müslüman karşıtlığı uyarısı. ÖİF araştırmasına göre Avusturya'da halkın yarısı Müslüman bir komşudan rahatsız olacağını belirtti. İGG Ö Başkanı Ümit Vural bu sonucu toplumsal birlik açısından önemli bir uyarı olarak değerlendirdi ve siyasete ön yargılarla mücadele çağrısı yaptı. Çalışan emeklilere vergi desteği. Avusturya'da emeklilik yaşına ulaştığı halde çalışmaya devam edenlere yönelik yeni vergi indirimi 2027'de yürürlüğe girecek. Düzenleme ile aylık 1200 avroya kadar vergi avantajı ve sigorta primlerinde indirim sağlanacak. Avusturya'da kiralar yükselmeye devam ediyor. Avusturya genelinde işletme giderleri dahil aylık ortalama kira 695 euroya yükseldi. Kiralar geçen yılın aynı dönemine göre %3,3 artarken metrekare fiyatı 10,5 euroya ulaştı. Isınma, sıcak su ve otopark giderleri rakamları kiraya dahil edilmiyor. Legionella salgınında can kaybı 4'e yükseldi. Linz ve Emstetten bölgesinde görülen Legionella salgınında 4 kişi hayatını kaybetti. 32 kişi hastalandı. Uzmanlar uzun süre kullanılmayan su hatlarının birkaç dakika akıtılmasını ve sıcak suyun 60 derecenin üzerinde tutulmasını öneriyor. Erste Bank Kepler Plus şubesini kapatıyor. Erste Bank, güvenlik endişeleri nedeniyle Viyana'nın Favoriten bölgesindeki Kepler Plus şubesini kapatma kararı aldı. 1 Ekim'den itibaren e-mopedlere yeni kurallar geliyor. Avusturya'da bazı elektrikli mopedler için 1 Ekim'den itibaren yeni kurallar uygulanmaya başlanacak. Yasal düzenleme ile birlikte daha önce bisiklet statüsünde değerlendirilen bazı e-moped modelleri artık motorlu küçük araç sınıfına dahil edilecek. Söz konusu araçları kullanan sürücülere araç kaydı, sigorta, ehliyet ve kask takma zorunluluğu getiriliyor. Türk Hava Yolları, Viyana ve Salzburg çıkışlı bazı uzak rotalar için kampanya başlattı. Taşkent'e 553, Cape Town'a 590 ve Singapur'a 659 avrodan başlayan gidiş dönüş biletleri 27 Eylül'e kadar satın alınabilecek. Kriz ve afet uyarıları tek uygulamada toplandı. Avusturya, kriz ve afetlere karşı vatandaşlarını korumak amacıyla Avrupa'da bir ilk olan Ziva adlı yeni sivil savunma uygulamasını kullanıma sundu. Ücretsiz olan bu uygulama, risk analizi, kişiye özel önlem tavsiyeleri ve acil durumlarda anlık bildirimler gönderiyor. Mayıs ayından bu yana süren test aşamasını tamamlayarak tüm akıllı telefon mağazalarında yerini aldığı duyuruldu. 4 eyalette 200 bin avroluk soygun. 4 eyalette 19 evi soyduğu belirlenen şüpheliler İtalya'ya kaçmak üzereyken Graz'da yakalandı. Şüphelilerin 200 bin avrodan fazla değerde eşya çaldıkları ve suçlarını itiraf ettikleri bildirildi. Avusturya ekonomisi küçüldü. Avusturya yılın ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği'nde ekonomisi küçülen tek ülke oldu. AB ekonomisi %0,7 büyürken Avusturya ekonomisi %0,1 daraldı. Uzmanlar gerilemeyi yüksek işçilik maliyetleri ve zayıf tüketime bağlıyor. Aynı işletme üçüncü kez soyuldu. Viyana'daki Borgertenmarkt'ta bir işletme yılbaşından bu yana üçüncü kez soyuldu. Son olayda dükkanın camı kırılarak kasadaki para çalınırken bölge esnafı güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. 4 ayda 10 yangın çıkardı. Aşağı Avusturya'nın Purkersdorf ve Gablist bölgelerinde 4 ay içinde 10 yangın çıkardığı belirlenen 38 yaşındaki şüpheli yakalandı. Suçlamaları kabul eden şüpheli hakkında ağır mala zarar verme şüphesiyle işlem başlatıldı. Medling'de iki aile arasında kavga. Viyana'nın Medling ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgaya 14 kişi karıştı. Bıçak ve teleskopik copların kullanıldığı olayda 5 kişi hafif yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Viyana'da hava serinliyor. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu ve serin bir hava olacak. Sıcaklığın gece 13, gündüzse en fazla 20 derece olması tahmin ediliyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Portekiz deplasmanında Sporting Lisbon'a 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe 18 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler bu akşam İstanbul'da Roma'yı konuk edecek. Karşılaşma Avusturya saatiyle 18.45'te başlayacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek
0: Pindirings haberleri sundu. Viyana FM haberleri.
1: Viyana FM. Gurbette.

katmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine. Yani

잘 그릇 잘 미래를 내면 bizi iki tek atmak haram gitmek istesem buradan cebimde yok bilet param gözlerin emreniyor bana bakan aşıklarım bu nasıl bir derse kendi kendine

Kader yazsın günahını çok güzel bir çalışma Bengü ve Feveran'la bu akşamki programımızı başlattık. Sevgili dinleyiciler hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programımız başladı ama programdan bir 15 dakika önce de temsilcimiz Fenerbahçe'nin Roma maçı başlamıştı. Şu an maçın 23. dakikası geride kaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe 0, Roma 0. İyi bir oyun oynuyor temsilcimiz. Umuyoruz ki bu maçta galibiyet elde ederler ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında moral bulurlar. 18 yıl sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz ve bir diğer temsilcimiz de zaten Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'ne yabancı olmayan, sık sık da katılan bir takımımızdı. Fenerbahçe'de umuyoruz ki bundan sonra hep katılan takımlarımızdan olur. Bu sayılar hep yükselsin inşallah diyelim. Dün maalesef Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yapmış oldu. Temsilcimiz Galatasaray, Sporting Lisbon'la karşılaştı ve 3-1 mağlup oldu. Hakem hatalarının çok konuşulduğu bir maçtı. Avrupa'dan, dünyadan da hatta bu maçın hakemiyle ilgili tepkiler var. Yani maçın çok kırılma anlarına maalesef sebep olduğu bu yanlış kararlar Galatasaray'ı da demoralize etti ve maalesef bu maçta mağlup olmuş olduk. Sağlık olsun deyip önümüze bakmaktan başka yapacak maalesef bir şey yok. Ama kamuoyu oluşturmaya devam etmeli tabii takımımız ve Türkiye Futbol Federasyonu. En azından bu akşam Fenerbahçe inşallah yüzümüzü güldürür. Daha tabii Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında takımların birçok maçı var. Toplamda 8 maç oynayacaklar. 4 maç kendi evinde, 4 maç deplasmanda olmak üzere. Bu 8 maç sonunda artık inşallah Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamalarına kalacak takımlarımız. Bunu ümit ediyoruz. Sonrasında inşallah gidebildikleri en güzel yere gitsinler istiyoruz. Tabii temennimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonu olsunlar. İnşallah. Belki bu sene o senedir. Galatasaray için kötü bir başlangıç oldu ama toparlayacaklar inanıyorum. Fenerbahçe inşallah bu akşam güzel bir başlangıç yapar diyelim. Bir kez daha başarılar. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks. Değerli sponsoruma katkıları için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onların değerli katkılarıyla sizlere çok daha kolaylıkla, çok daha güzellikle, çok daha güçlü bir şekilde ulaşıyoruz değerli dinleyiciler. Sıfır şeker, sıfır kalori vegan içeceğimiz Pindrinks ve Etsan Süpermarketler katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Alışverişin güvenilir adresi Etsan Süpermarketler zinciri tam 32 şubesiyle sizlere hizmet veriyor. Taze meyve ve sebzeden helal et ürünlerine, günlük ihtiyaçlarınızdan sevdiğiniz Türk markalarına kadar aradığınız her şey Etsan'da. Kalite, çeşit ve uygun fiyat için sizleri en yakın Etsan'a tabii ki davet ediyoruz. Viyana FM'i sevenler, Viyana FM destekçilerini de desteklerler. Hepinize destekleriniz için teşekkürler. WhatsApp'tan istek ve mesajlarınızı bekliyoruz. Hakan Peker'le programımıza devam ediyoruz. Yaşam

Yurtta aşk, cihanda aşk, Gülşen yorumuyla Viyana Efendi'ydi. Akif Özcan'lısınız, hepinize mutlu akşamlar. Efendim, sıfır şeker, sıfır kalori vegan içeceğimiz Pindrinks ve Edsan süpermarketler katkılarıyla sizlerle birlikteyiz kaliteli müziğin adresinde. Akif Özcan mikrofonda, yolda olanlara iyi yolculuklar, çalışanlara kolaylıklar, esnaflara bol kazançlar, evde olanlara iyi istirahatler, her şey gönlünüzce olsun. Dünyanın yalanları, perdenin ardındakilerle programı

630-1979'dan 660-130-1979. ViyanaFM.com, ayrıca Instagram ViyanaFM sayfamız, ayrıca mobil uygulamamızı telefonlarınıza indirebilirsiniz.

Programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Dünyanın yalanları geride kaldı. Sırada Bahadır Sağlam var. Yarası Ayrılık isimli güzel çalışmasıyla kulaklarınızda olacak. Güzel mesajlarınız gelmeye başladı. Selman Bey iyi akşamlar. Buradayız Akif Beyciğim. Tuğba Hanım'la beraber sizleri dinliyoruz demiş. Biz de bir şarkı rica ediyoruz. Çalarsanız sevinirim demişler. Ne demek efendim? Ne demek? Hemen onu da göndereceğim. Talu şarkıları Hey Yıllar Mehmet Erdem yorumuyla birazdan gelecek efendim sizin de isteğiniz. Alya ve Mustafa Sandal isteği vardı. Sevgili İnci bizlerden istemiş. İyi akşamlar. 10. Viyana'dan herkese sevgiler. İyi ki Viyana FM var. İyi ki sizler varsınız diyor. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi yayınlar dilekleriyle bize ulaşmışlar. Sağ olun, var olun. Bilmukabele. Hep beraber bu ailenin birer parçasıyız. İyi ki de bu ailede hep birlikteyiz efendim. Evet, Pindrinks ve Etsan Süpermarketler katkılarıyla beraberiz. Etsan Süpermarket'te ve Avusturya'daki tüm marketlerde Pindrinks'i bulabilirsiniz sevgili dinleyiciler ve afiyetle içebilirsiniz. Online olarak da sipariş verebiliyorsunuz pindrinks.at adresinden. Etsan Süpermarketler sevgili dinleyiciler alışverişin güvenilir adresi, 32 şubesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Taze meyve sebzeden helal et ürünlerine, günlük ihtiyaçlarınızdan sevdiğiniz Türk markalarına kadar aradığınız her şey Etsan'da. Kalite, çeşit ve uygun fiyat için sizleri en yakın Etsan'a bekliyoruz. Viyana FM.

Viyana FM. Viyana FM. Bahadır Sağlam ve Yarası Ayrılık Viyana FM'deydi. Eskiler yeniler ama daima en iyilerin adresinde Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Artı 43 660 130 19 79 Viyana FM WhatsApp hattımızdan sizleri de istek ve mesajlarınızla bekliyoruz FM programı. Kiralar yükselmeye devam ediyor maalesef. Avusturya genelinde işletme giderleri dahil aylık ortalama kira 695 euroya yükseldi. Kiralar geçen yılın aynı dönemine göre %3,3 artarken metrekare fiyatı 10,5 euroya ulaştı. Isınma, sıcak su ve otopark giderleri bu rakamları kiraya dahil edilmiyormuş efendim. Bu rakamlara dahil edilmiyormuş bir de yani. Aman aman. Vallahi bu zamlar, bu ekonomik sıkıntılar gerçekten insanları bezdirdi. Türkiye'mizde maalesef zaten ne zamandır bu çok yoğun bir şekilde hissediliyor. İşte Avusturya'da, Avrupa ülkelerinde ve dünyanın diğer ülkeleri de kendine göre bunlardan payını alıyor. Maalesef. Her geçen gün zorlaşan bir hayat, zorlaşan bir ekonomi. Allah yardımcımız olsun sevgili dinleyiciler. Devam edelim güzel bir şarkı Mehmet Erdem'den.

0: şarkı sonra geleceksen gel. İrem Derici radyonuzda oldu. Maalesef temsilciniz Fenerbahçe bir gol yedi ve devre arasına gidildi. 39'da yedik golü. Şu an devre arası ikinci yarıda. Umuyoruz ki temsilcimiz yeniden şahlanacak ve gol ya da goller bulacak ve Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayacak diye ümit ediyoruz. Umarız Galatasaray gibi olmaz. Galatasaray kötü bir başlangıç yaptı. İnanıyoruz o da toparlayacak ama Fenerbahçe en azından yıllar sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında başarı elde etsin, galibiyet alsın istiyoruz. Pindrinks ve Edsan süpermarketler katkılarıyla programımız devam ediyor. Artı 43 660 130 1979'dan siz de bize ulaşabilirsiniz. Ahsen Hanım iyi akşamlar buradayım diyor. Eşim Cengiz'le beraber size kulak veriyoruz. Sizi dinlemekten büyük bir keyif alıyoruz demiş. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ben de size yayın yaparken büyük bir keyif alıyorum Ahsen Hanım. Sağ olun. Eşiniz Cengiz Bey'e de selamlar. Diğer Yarın eserini istiyoruz demiş. Aynur Aydın, Cihat Uğurel Remix versiyonuyla. Az sonra gelecek. Sonrasında Murat Güneş düzenlemesi Yoncale Diyorum'u İncir Ağacı radyonuzda olacak. Viyana FM'de kaliteli müziğin adresinde Akif Özcan devam ediyor. Tekrar edelim, temsilcimiz Fenerbahçe 0, Roma 1 devre arasında. Maç.
1: Akif Özcan.

0: Viyana FM.
1: Yine güzel bir istek şarkısıyla hep beraber dinledik efendim. Aynur Aydın, Cihat Uğurel remixiyle. Diğer yarın radyonuzda oldu. Viyana FM'de Pindrinks ve Etsan Süpermarketler katkılarıyla devam ediyoruz. Şimdi yine süper bir çalışma. Murat Güneş düzenlemesi Yoncale D yorumuyla İncir Ağacı radyonuzda sizinle olacak. Serap Hanım iyi akşamlar. Buradayız Bursa'dan sevgiler diyor. Ve ben de bir şarkı istiyorum demiş, çalarsanız sevinirim diyor. Ne demek? Emre Kaya Fedai. Aldığım listeye birazdan gelecek. Eskiler yeniler ama daima yenilerin adresinde Viyana FM'de Akif Özcan hafta içi her akşam olduğu gibi sizinle. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz, ardından kocaman bir saatimiz daha olacak. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.

Şarkılarla Viyana FM'de ilk saatin sonlarına doğru geliyoruz. Emre Kaya ve Fedai radyonuzda. Sevgili Bediye da bizimle. Hayırlı yayınlar müdürüm, hayırlı akşamlar, kolay gelsin diyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin sevgili Bediye. Nasılsın demiş. Gayet iyiyim, şükürler olsun. Sizleri görüyorum yayınımda, yanım başımda. Öyle hissediyorum ve daha iyi oluyorum. Umarım sizler de iyisinizdir. Dün diyor yayına katılamadım. Elim telefona gitti ama baş ağrım gelip böyle gitti diyor. Gelmeli gitmeliydi diyor. O yüzden diyor gergindim, bir türlü aşamadım diyor. Yani onu demeye getiriyor. Bugün çok şükür bir yandan dinleniyorum, bir yandan da Viyana FM açık demiş. Sana ve dinleyen herkese mutlu huzurlu bir akşam diliyorum demiş. Ben de çok teşekkür ediyorum sana. Umarım bugün daha iyisindir dünden, ki öyle hissettiğin için de. Bir yandan dinlenip bir yandan bizi dinliyorsun. Ne güzel. Hem dinliyorsun hem dinleniyorsun. Harika vallahi. Güzel şarkılarımı sevgili Bediye'ye, sevgili oğluna, tüm ailesine, sevdiklerine de armağanımız olsun. Şengül Hanım da geldi. Selam, ben de geldim. Kolay gelsin. Herkese güzel bir gece diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Biz de size.

Harika şarkılarla devam. Özlem Tekin hep yek hep tek başıma dedi. Şimdi Seda Eylül Tansık'la devam edeceğiz. Döktüm Kendimi Yollarına isimli güzel çalışması. Radyonuzda olacak. Ve bu saatin son şarkısı olarak dinleyeceğiz. Yeni saatte de yine hem benim seçimlerim hem sizin istekleriniz burada olacak. Pindrinks ve Etsan Süpermarketler katkılarıyla Viyana FM'de programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu arada temsilcimiz Fenerbahçe. Archie Brown'un 48. dakikada attığı golle bir birlik beraberliği yakaladı. Hadi alalım bu maçı. Başarılar.

Yine çok güzel bir şarkıydı. Seda Eylül Tansık, Döktüm Kendimi Yollarına'yla Viyana FM'de oldu. İkinci saatimize merhaba diyoruz ve harika şarkılarla devam ediyoruz. Evet sevgili Turan, iyi akşamlar abi, ben de buradayım demiş. Gripinden Ebruli'yi çalarsan sevinirim diyor. Bak hemen duymaya başladık bile işte. Biz böyle abi, anında. Eğer sizden önce birisi şarkı istememişse hemen sizinki gelir. Eğer istenmişse sizinkini hemen sıraya alırız ve arka arkaya göndermeyi sürdürürüz. Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Roma ile karşılaşıyor. İstanbul'da Kadıköy'de oynanıyor mücadele ve 1-1 beraberlikle devam ediyor maç. Sevgili Nijer 60. dakikada geride kaldı. Pink Drinks ve Edsan süpermarketler katkılarıyla programımız devam ediyor. Avusturya eğitimde gerilemiş efendim. PISA 2025 sonuçları açıklanmış. Avusturya OECD ve Avrupa Birliği ortalamasının üzerinde kalmasına rağmen matematik ve okuma alanlarında geriledi. Okuma becerilerinde 2015'ten bu yana en düşük sonuç alınırken fen bilimlerinde ilerleme kaydedildi deniyor. Türkiye tam aksine, Avusturya'nın aksine PISA 2025 sonuçları açıklandı ve burada ilerleme kaydetti sevgili Nijer. Bu başarısından dolayı Türkiye'mizi tebrik ediyoruz. Avusturya'da da bu gerileme yaşanmış. Umuyoruz ki en yakın zamanda bu da toparlanır. Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Viyana'da çeşitli temaslarda bulundu. Büyükelçi Gürsel Dönmez'le görüşen Tekin, daha sonra Türkiye Maarif Vakfı temsilciliğini ziyaret ederek bölgedeki eğitim çalışmaları hakkında da bilgi aldı deniyor sevgili dinleyiciler. Şimdi Gripin'le devam edelim programa. Fadime Hanım da bizlerle beraber. Buradan Fadime Hanım'a, tüm ailesine, sevdiklerine de bu güzel şarkımız gelsin.

Kır Papatyası. Çok güzel bir çalışmaydı. Bahadır Sağlam'dan dinledik. Yine bir başka güzel şarkıyla devam. Tabi burası Viyana FM. Burada hep iyi şarkılar duyarsınız. Akif Özcan'lısınız. Etsan Süpermarketler ve sıfır şeker sıfır kalori vegan içeceğimiz Pindrings Kaktüle'yle devam ediyoruz. Sevgili Berk, iyi akşamlar. Ben de buradayım. Canım Ayşem'e ikilemden Bana Sorma şarkısını çalarsanız sevinirim diyor. İşte şu anda sizin isteğiniz geliyor. Eskiler yeniler ama daima en iyilerin adresinde Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Etsan Süpermarket'e katkılarından dolayı teşekkürler. Alışverişin güvenilir adresi Etsan Süpermarketler 32 şubesiyle sizlere hizmet veriyor. Kalite, çeşit ve uygun fiyat Etsan Süpermarketler'de sizleri de davet ediyoruz. Ve tabii ki gitmişken Pindrings almayı unutmuyoruz. Afiyet olsun.

Yine çok güzel bir şarkı. Zeynep Bastık ve Emircan İrek'ten Dargın radyonuzda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler dileklerimi iletiyorum. Şantiyede el bombası bulunmuş. Viyana'nın 14. bölgesinde Penzing'de bir şantiyede 2. Dünya Savaşı'ndan kalma el bombası bulundu. İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen bomba imha ekipleri el bombasını güvenli şekilde kaldırmışlar efendim. Go-kart kazasında bir çocuk ağır yaralandı. Aşağı Avusturya eyaletinin Gümünd bölgesinde elektrikli go-kart kullanan 13 yaşındaki bir kız çocuğuna otomobil çarptı. Maalesef ağır yaralanan çocuk ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Daha fazla haber Instagram Viyana FM sayfamız ve viyanafm.com'da.

0: 위안의 밤.
1: devam ediyoruz. Güzel bir İrem Derici şarkısını da geride bıraktık sevgili dinleyiciler. Elveda ustası radyonuzda oldu. Sırada Ahmet Hatipoğlu var. Anla beni, anla diyecek. Bizi anlamayanlara armağan olarak göndermiş olacağız bu güzel şarkıyı. Edsan Süpermarketler ve Findrinks katkılarıyla yayındayız. Güzel mesajlarınız da geliyor. Çok teşekkürler sevgili Burçak. İyi akşamlar, iyi yayınlar sevgili Akif. Ben de bir şarkı istiyorum, çalarsan sevinirim demiş. Ne demek, çalmam mı ya? Emre Fel Merdan gelir mi diyor. Az sonra geliyor. İyi akşamlar.

0: vereceğim.
1: Çok güzel bir şarkıyı yine geride bıraktık sevgili dinleyiciler. Emre Fel ve Merdan radyonuzda oldu. Sırada 84 var. Şimdi Hayat isimli güzel şarkılarıyla radyonuzda olacaklar. Edsan Süpermarketler, değerli sponsorumuza teşekkürler. 32 şubesiyle sizlere hizmet veriyor sevgili dinleyiciler. Siz de taze meyve sebzeden helal et ürünlerine, günlük ihtiyaçlarınızdan sevdiğiniz Türk markalarına kadar aradığınız her şeyi Edsan'da bulabilirsiniz. Kalite, bol çeşit ve uygun fiyat için sizleri de en yakın Edsan'a bekliyoruz. Edsan'a teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki Pindrinks, sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz, %100 mutluluk, nefis keyif. Pindrinks, Avusturya'da tüm seçkin marketlerde ve pindrinks.at'de.
0: Biyomer.

0: Yine çok güzel bir şarkıydı geride bıraktık efendim. Yıldız Tilbe var sırada, Yok Yok Ki şarkısıyla radyonuzda olacak. Bu arada temsilcimiz Fenerbahçe Roma ile 1-1 berabere kaldı. Sağlık olsun, en azından bir puanla başlamış oldu Şampiyonlar Ligi'ne. Dün Galatasaray temsilcimiz Sporting Lisbon karşısında maalesef 3-1 mağlubiyet yaşadı. Ve henüz puan elde edemedi ilk maçında ama Fenerbahçe en azından bir puanla başlamış oldu. Şahtar Donetsk, Arda Turanlı, Şahtar Donetsk'te 1-1 berabere kaldı PSV Eindhoven'la. Devam edelim.
1: Akif Özcan.

Devam ediyoruz. Viyana'nın 12. bölgesinde Midling'de iki Suriyeli aile arasında gece boyunca süren kavgalara yaşları 9 ila 43 arasında değişen 14 kişi karıştı. Olaylarda 5 kişi hafif yaralanırken bölgeye çok sayıda polis ve Vega ekibi sevk edildi. Darp şüphesiyle çok sayıda kişi hakkında işlem başlatıldı. Bıçakla yaralandığını söyleyen 15 yaşındaki kızın ise yaralarını kendisinin oluşturduğu belirlendi. Bunun üzerine gözaltındaki 16 yaşındaki genç serbest bırakılırken kız hakkında iftira şüphesiyle de işlem yapıldı. Allah'ım, daha neler duyacağız. Allah akıl fikir versin. Edsan Süpermarket ve Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz. Şengül Hanım, fevkalade şarkılar, teşekkür ederiz demiş. Rica ediyorum, beğenmenize çok sevindim. Sevgili Musa, o da bizleri 20. Viyana'dan dinliyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Özgün'den Ben Daha Ölmedim şarkısını çalarsanız sevinirim demiş. Teşekkürler, aldım listeye. Ama öncesinde Eni Sarıkan, Lafım Olur şarkısıyla gelecek. Zehra Hanım armağan olarak göndereceğiz. Samsun'da bizleri dinliyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Lafım Olur çalar mısınız Eni Sarıkan'dan demiş. Çaldık bile. Ardından Özgün, sonra yavaş yavaş vedamızı edeceğiz. Akif Özcan.

Radyonuzda olduğu bu akşamın son istek şarkısıydı. Ve artık geldik vedaya. Son şarkı da benden gelsin. Aşkından Ölmemeli Sena Şener radyonuzda olacak. Hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun kıymetli dinleyiciler. Yarın akşam haftanın kapanış programında yeniden burada Viyana FM'de ben Akif Özcan sizlerle olmayı ümit ediyorum ve tabii ki sizleri de davet ediyorum. İyi ki varsınız. Edsan Süpermarketlere ve Pindrinks'e katkıları için çok çok teşekkür ediyorum. Siz de tabii ki Viyana FM'i, bu ailemizi destekleyebilirsiniz kıymetli dinleyiciler. Bununla ilgili bizimle iletişime geçmenizi istirham ediyoruz. Radyomuzu, Viyana FM ailemizi, web sitemizi, mobil uygulamamızı her yönüyle destekleyebilirsiniz. Birlikte güzel işler çıkartabiliriz sevgili dinleyiciler. O yüzden sponsor olmak isteyen, reklam vermek isteyen tüm firmalarımız, firma yetkililerimiz bizlere ulaşabilirler değerli dinleyicilerimiz. Yani mesela Instagram'da görüyorsunuz orada haberler veya işte farklı konularda paylaşımlar yapıyoruz. Bunların içerisinde banner reklamlarımız var. Altta böyle firmanızın ismini görebilirsiniz siz de. O örnekleri inceleyin. Yani bizim de firmamız burada olsun diyorsanız veya radyoda benim tarafımdan ya da diğer yayıncı arkadaşlarımız tarafından duyurulsun istiyorsanız ya da gün içerisindeki müzik kuşaklarında ya da program içlerinde böyle reklam spotu olarak işte 20 saniye, 30 saniye, 40 saniye neyse artık metninize göre böyle yayınlanacak reklam spotları istiyorsanız bunlarla ilgili mutlaka bize WhatsApp hattımızdan, viyanafm.com'dan, Instagram adresimizden, DM'den de ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Bunu hatırlatmış olalım. Tabii bu kampanyalarımıza yani işte web sitemizde ya da sosyal medya hesaplarımızdaki reklam çalışmalarımıza katıldığınızda da en azından radyomuza bir mesaj gönderildiğinde o firma isimlerini de burada daha rahatlıkla söyleyebileceğiz. Böylece karşılıklı güzel bir iş yapmış olacağız ve bize çözüm ortağı olacaksınız. Biz de size destek olacağız. Firmanızın daha çok kitlelere duyurulmasına destek olacağız sevgili dinleyiciler. Bunları aktarmış olalım. Programlarımızın uzun süreli sizlerle buluşabilmesi için sizler de radyomuza destek olmaya devam edin sevgili dinleyiciler. Bununla ilgili dediğim gibi detayları WhatsApp hattımızdan bize reklamla ilgili, sponsorlukla ilgili bilgi almak istiyorum diye yazarsanız size göndeririz. Ya da Instagram'da Viyana FM sayfamıza DM'den yazarsanız oradan da size bilgi veririz. Yani reklam ve sponsorlukla ilgili ben bilgi almak istiyorum demeniz yeterli olur. Biz de size nasıl bir reklam çalışması yapacağımızı sunarız. O şekilde inşallah hep birlikte yol yürürüz diyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ve güzel şarkımızla Sena Şener'le veda ediyorum. Ben Akif Özcan. Sizleri seviyorum. Sena'yı seviyorum. Viyana FM'de kalın. Hoşça kalın.

0: Akif Özcan. Akif Özcan. Viyana FM. Viyana FM. Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. İGGÖ'den Müslüman karşıtlığı uyarısı. ÖİF araştırmasına göre Avusturya'da halkın yarısı Müslüman bir komşudan rahatsız olacağını belirtti. İGGÖ Başkanı Ümit Vural bu sonucu toplumsal birlik açısından önemli bir uyarı olarak değerlendirdi ve siyasete ön yargılarla mücadele çağrısı yaptı. Çalışan emeklilere vergi desteği. Avusturya'da emeklilik yaşına ulaştığı halde çalışmaya devam edenlere yönelik yeni vergi indirimi 2027'de yürürlüğe girecek. Düzenleme ile aylık 1200 avroya kadar vergi avantajı ve sigorta primlerinde indirim sağlanacak. Avusturya'da kiralar yükselmeye devam ediyor. Avusturya genelinde işletme giderleri dahil aylık ortalama kira 695 euroya yükseldi. Kiralar geçen yılın aynı dönemine göre %3,3 artarken metrekare fiyatı 10,5 euroya ulaştı. Isınma, sıcak su ve otopark giderleri rakamları kiraya dahil edilmiyor. Legionella salgınında can kaybı 4'e yükseldi. Linz ve Emstetten bölgesinde görülen Legionella salgınında 4 kişi hayatını kaybetti. 32 kişi hastalandı. Uzmanlar uzun süre kullanılmayan su hatlarının birkaç dakika akıtılmasını ve sıcak suyun 60 derecenin üzerinde tutulmasını öneriyor. Erste Bank Kepler Plus şubesini kapatıyor. Erste Bank, güvenlik endişeleri nedeniyle Viyana'nın Favoriten bölgesindeki Kepler Plus şubesini kapatma kararı aldı. 1 Ekim'den itibaren e-mopedlere yeni kurallar geliyor. Avusturya'da bazı elektrikli mopedler için 1 Ekim'den itibaren yeni kurallar uygulanmaya başlanacak. Yasal düzenleme ile birlikte daha önce bisiklet statüsünde değerlendirilen bazı e-moped modelleri artık motorlu küçük araç sınıfına dahil edilecek. Söz konusu araçları kullanan sürücülere araç kaydı, sigorta, ehliyet ve kask takma zorunluluğu getiriliyor. Türk Hava Yolları, Viyana ve Salzburg çıkışlı bazı uzak rotalar için kampanya başlattı. Taşkent'e 553, Cape Town'a 590 ve Singapur'a 659 avrodan başlayan gidiş dönüş biletleri 27 Eylül'e kadar satın alınabilecek. Kriz ve afet uyarıları tek uygulamada toplandı. Avusturya, kriz ve afetlere karşı vatandaşlarını korumak amacıyla Avrupa'da bir ilk olan Ziva adlı yeni sivil savunma uygulamasını kullanıma sundu. Ücretsiz olan bu uygulama, risk analizi, kişiye özel önlem tavsiyeleri ve acil durumlarda anlık bildirimler gönderiyor. Mayıs ayından bu yana süren test aşamasını tamamlayarak tüm akıllı telefon mağazalarında yerini aldığı duyuruldu. 4 eyalette 200 bin avroluk soygun. 4 eyalette 19 evi soyduğu belirlenen şüpheliler İtalya'ya kaçmak üzereyken Graz'da yakalandı. Şüphelilerin 200 bin avrodan fazla değerde eşya çaldıkları ve suçlarını itiraf ettikleri bildirildi. Avusturya ekonomisi küçüldü. Avusturya yılın ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği'nde ekonomisi küçülen tek ülke oldu. AB ekonomisi %0,7 büyürken Avusturya ekonomisi %0,1 daraldı. Uzmanlar gerilemeyi yüksek işçilik maliyetleri ve zayıf tüketime bağlıyor. Aynı işletme üçüncü kez soyuldu. Viyana'daki Borgertenmarkt'ta bir işletme yılbaşından bu yana üçüncü kez soyuldu. Son olayda dükkanın camı kırılarak kasadaki para çalınırken bölge esnafı güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. 4 ayda 10 yangın çıkardı. Aşağı Avusturya'nın Purkersdorf ve Gablist bölgelerinde 4 ay içinde 10 yangın çıkardığı belirlenen 38 yaşındaki şüpheli yakalandı. Suçlamaları kabul eden şüpheli hakkında ağır mala zarar verme şüphesiyle işlem başlatıldı. Medling'de iki aile arasında kavga. Viyana'nın Medling ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgaya 14 kişi karıştı. Bıçak ve teleskopik copların kullanıldığı olayda 5 kişi hafif yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Viyana'da hava serinliyor. Viyana ve çevresinde bugün bulutlu ve serin bir hava olacak. Sıcaklığın gece 13, gündüzse en fazla 20 derece olması tahmin ediliyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Portekiz deplasmanında Sporting Lisbon'a 3-1 mağlup oldu. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde. Fenerbahçe 18 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler bu akşam İstanbul'da Roma'yı konuk edecek. Karşılaşma Avusturya saatiyle 18.45'te başlayacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haber. Viyana FM.

0: hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.11 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşamda birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43-660-130-1979 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra her zaman olduğu gibi bugün de günün ilk çalışmasını gün içerisinde yemeğe geçen tüm dostlarımıza armağan ederek programın startını vermek istiyorum. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ettik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Henüz biz de yeni paylaştık. Size göre hayattaki en büyük şansınız nedir? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Size göre hayattaki en büyük şansınız nedir? Neden? Bazen sorulara neden eklemeyi unutuyorum ama o zaten benim sorularımı soru yapan kısım olmazsa olmazı. Bunu birçoğunuz ezberlediniz. Dolayısıyla problem değil. Bahadır Macit bizlerle birlikte olacak. Kastın var diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

kastın var dedik. Güzel bir çalışmaydı. Bahadır Macit bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Normalde ben sorunun cevabını programın ilerleyen dakikalarında veriyorum ama madem bu akşam soruyu biraz geç paylaştık, startı da biz vermiş olalım.

Tanıdığım meslektaşlarımda da durum aynı. Bizler toplum içinde olabildiğince az konuşan insanlarız. Toplum da bunun nedenini kendinde araştırmamak, kendinde bulmamak adına genelde karşı tarafı, yani bizi hatalı görüyor. Sanki ifade güçlüğümüz vesaire varmış gibi davranılabiliyor. İşte bu iş bence, en azından kendim için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, tüm bunların aşılmasına vesile oldu. Tabii anlamayan yine anlamıyor ama en azından anlayıp neyin ne olduğunun farkına varan, ya çok da öyle düşündüğümüz gibi değilmiş. Bak işte ne güzel iş çıkarıyorsun, ne güzel program yapıyorsun diyebiliyor. İşin güzel tarafı da bu. Artık bunu fark etmeyenlerle uğraşmayı, onları kafaya takmayı bıraktım. Çünkü onlar kendi kafalarında ne kurarsa ona inanıp sen öyle değil desen de öyle olsun isteyen, öyle olması gerektiğine, öyle olduğuna, senin durumu inkar ettiğine inanan tipler. Bizde de malum birçok konuda sabit fikirlilik aldı başını gidiyor. Kimseyi fikrinden, zikrinden kolay kolay döndüremiyorsun. Efendim Cembelevi gelsin. Umarım yeterli bir cevap olmuştur. Mucize diyelim ardından. Erkan Buldaş da bizlerle birlikte olsun. İki güzel eser ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, sıra geldi. Günün ilk şiirini hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla süçirisan edersek aşk ola. Bize ulaşan ilk isim sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela oldu. WhatsApp üzerinden gelen mesajlarımız her zaman 1-0 öndedir. Onun bilgisini bir kez daha verelim. Hazır bilgilendirme kısmına geçmişken mesajı da okumadan önce bir bilgi daha vermek istiyorum. Viyana FM ailesi olarak markanıza değer katmaya devam ediyoruz. Sizler de uygun fiyata banner reklam paylaşımı için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Banner nedir? Bilmeyen dostlarımız için bir kez daha şöyle kısaca bahsetmiş olalım. Viyana FM sosyal medya hesabında illaki görenleriniz vardır. Haber görsellerinin altında bir şerit şeklinde firma reklamınızı paylaşıyoruz. Bu banner reklamdır. Fiyatlarımız ise son derece uygun. Benden söylemesi. Bir aylık paketimiz haftada bir paylaşım olacak şekilde €200. 3 aylık paketimiz toplamda 12 paylaşım olacak şekilde aylık €150. Altı aylık paketimiz, ki bizim size en çok tavsiye ettiğimiz kısım, her hafta bir paylaşım, toplamda 26 paylaşım şeklinde ayda sadece €125. Ve 12 aylık 1 yıllık paketimiz ayda sadece €100. Toplamda €1200. Tabi bahsi geçen fiyatlar bu arada. Paket ücretinin tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda geçerlidir. Bunun da bilgisini verelim. Daha detaylı bilgi için +43 660 130 19 79 numaralı WhatsApp hattından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Viyana FM sosyal medya hesabından da aynı şekilde bilginiz olsun. Haydi bakalım, güzel bir şiir. Öncesinde sevgili gönüldaşımın, yol arkadaşımın, Ela'nın mesajını okumak isterim. Demiş ki, hoş geldin gönüldaşım, sesindeyim. Keyifli, huzurlu, mutlu, nazarsız, su gibi yayınlar dilerim. Eyvallah, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Önce gönlüme, sonra radyomuza. Benim hayattaki en büyük şansım seni tanımak ve seni sevebilmek. Çünkü
İnsanın hayatına herkes girebilir ama herkes kalbine dokunamaz. Sen benim sadece sevdiğim insan değil, yanında kendimi huzurlu, güvende ve tamamlanmış hissettiğim kişisin. Hayat bana birçok şey sunsa da yeniden bir seçim yapma şansım olsaydı yine seni seçerdim. Çünkü benim en güzel şansım, ilkim, en kıymetli tesadüfüm sensin. Sevgilerimle senden bir isteğim olacak. Murat Göğebakan'dan Diğer Yarım adlı eser benden sana gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum. Kendisi mesaj gönderince ben bir ufak duygulanıyorum, yalan yok, ve bunu programa yansıtmamak için uzun uzadıya da bir çaba sarf ediyorum. Ne kadar mümkün oluyor orasını bilemem ama onu gerçekten çok seviyorum. Soruya cevap verirken o yüzden mesleğim için en güzel şanslarımdan, en büyük şanslarımdan bir tanesi dedim. Bir diğeri de sevgili Ela'dır ki onu da yine bu meslek sayesinde tanıdım. İyi ki tanıdım. Yalan yok, yıllardır program yaparken paradan daha değerli şeyler kazandım, dost kazandım, gönül kazandım diyordum. Ama aşkı, sevdayı da yine burada bulacağım aklıma gelmezdi. İyi ki varsın, hep var olasın, daha ne söylenir bilmiyorum. Güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam edelim, haydi bakalım.

ayrılık zor. Hatta düşüncesi bile. Ellerinin ellerimden ayrıldığını düşünsene. Ayrılık zor. Hatta düşüncesi bile. Gözlerinin gözlerime bakmadığını düşünsene. Parça parça yok olur insan. Tanıyamaz hale gelir kendini. Aklından olur. Aklından olur kaybederse gönlümdekine. Savrulur bilinmezlere. Her şeye rağmen yıkılmadım, ayaktayım dese de sevmeyen bilmez. Anlamaz sevenin halini. Öyleyse boş ver beni. Git benden uzağa. Hoşça kal sevgili. Git benden uzağa. Hoşça kal sevgili.

Bahadır Tatlıöz bizlerle birlikteydi. Yatsın yanıma dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Valla ben sevgili Gülden'in yeniden bu kadar gündemde olmasının hoşuna gidenlerle aynı taraftayım. Umarım daha uzun süre birbirinden güzel çalışmaları bizlerle buluşturmaya devam eder. Sevgili Aydın Bey, Aydın Barut uzun bir zaman sonra bizlere kulak veriyor. Mega kente İstanbul'a kendisine selamlarımızı göndermiş olalım. Sıradaki çalışmayla birlikte ama öncesinde şöyle bir mesajlara da göz gezdirmek istiyorum. Zaman yine çok hızlı geçti. Sizlerin sayesinde. Sevgili Ahmet amcamız, merhaba evlat, benim hayattaki en büyük şansım kızımın böylesi vefalı biri olarak kalabilmesi oldu. Arkamda bir dağ gibi, sağ olsun. Onun benim yokluğumdan tedirgin olması gerekirken bizde işler tersine döndü galiba. Başına bir şey gelecek diye ödüm kopuyor demiş.

olmakta, evlat olmakta bunu gerektirir bence. Belki %100 belli edemezsin bunun böyle olduğunu ama abi şöyle bir gerçek var. Senin başına bir şey gelse ondan başka, onun başına bir şey gelse senden başka koşup da giden, arka çıkan, destek olan olmaz. Tabii bunlar iş ciddiye binmeden çoğunlukla belli edilmeyen ya da edilemeyen şeyler. Hal böyle olunca, iş ciddiye binince de insan bir ufak kırılabiliyor. Yalan yok. Hani bunun mu olması gerekiyordu? Senin, benim, benim senin kıymetini anlamam için diye. Her zaman bir şeyler için umarım düzelir, umarım tersine döner diye temennide bulunuyoruz. Yeni neslin diliyle manifestliyoruz. Bu da bu gecenin manifesti, temennisi olmuş olsun. Umarım bu konuda da her şey tersine döner. Herkes varlığının kıymetini başına bir şey gelmeden bilir. Artık bazı şeyler bilinçaltımıza ne kadar yerleştiyse bazı cümlelerin sonunu getirirken bile iki kere düşünüyoruz. Bu tabular umarım yıkılır. Yani inşallah bir şeyler değişebiliyormuş. Bak gördün mü diyebiliriz en azından kendi kendimize. Efendim Nebi Demir bizlerle birlikte olacak. Ardından bu saatin son çalışmasıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Nebi Demir bizlerle birlikteydi. Savruldum öyle dedik ve sıra geldi bu saatin son çalışmasına. Sancak bizlerle birlikte olacak. Bu güzel eseri gönüldaşım, yol arkadaşım, sevgili Ela'ya armağan etmek istiyorum. Biliyorum ki Sancak sevdiği isimlerden bir tanesi. İnan diyelim. Ardından reklamlar, onun da ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Yana FM. Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Haliestrasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aşkım meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inatına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inatına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
3: her zaman en iyi,
0: en iyi,
3: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul devam ediyor. Aşk-ı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Bu güzel eserle birlikte ikinci ve son saatimizin startını verdik. Sevgili gönüldaşımın isteğiydi. Umarım keyifle dinlediniz sizler de. Gülçin Hanım uzun bir zaman sonra bizlere ulaştı. İyi geceler Melih abi. Kolay gelsin herkese. Selamlar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmalar sizlere de armağanımız olsun. Günün sorusunu bir kez daha hatırlatmış olalım. Size göre hayatınızdaki en büyük şansınız nedir diye sorduk. Tabii ki nedeni de var. Neden önemli? En büyük şansınız nedir? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Soner Arıca bizlerle birlikte olacak. Yaramızda kalsın diyelim. Bu eseri birçok isimden dinledim. Soner Arıca'dan ilk kez dinleyeceğim. Yani en azından dinlediysem de hatırlamıyorum. Çünkü bazen ilk kez diyorum. Arkadan bir ses diyor ki ya sen bunu daha önce de yayınladın. Artık sürekli olarak şarkı yayınladığımız için ara ara beyinde bir mix olayı olabiliyor. Sağlık olsun, yaramızda kalsın diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yaramızda kalsın dedik. Soner Arıca yorumuyla kulaklarımızdaydı. Bence kendisinin eskimeyen bir sesi var. Hangi şarkıyı söylediğinin pek bir önemi yok. Geçmişten bugüne hayatta olan, hala müzik sektörünün içinde olan birçok isim için bu geçerli. Soner Arıca da onlardan bir tanesi. Vakti zamanında bu sektörde insanların kalbinde öyle bir yer etmiş ki bugün sesini duyduğumuzda dur bakalım hangi şarkıyı söylemiş, nasıl söylemiş diye meraktan yine dinliyoruz. En azından benim için durum öyle. Ben bunun böyle olduğunu sektörün içine girince fark ettim birkaç isim için. Çünkü öncesinde sadece gündemdeki şarkılarını dinleyip geçiyordum çoğu zaman, birçok dinleyenin yaptığı gibi. Sonrasında işin derinliklerine inmem gerekince ya bu şarkıyı da mı söylemiş? Hani çok da yakışmış, ne güzel sesi varmış dediğim birçok isim oldu. Sevgili Hülya Hanım bizlere kulak veriyor. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Hayattaki en büyük şansım evlatlarımdır. Umarım bir gün bu dünyadan göçüp gittiğimde onlar da benim için tam olarak böyle bahsederler. Zamani insanının tüketme hızı beni tedirgin ediyor. Sanki vicdanlar dahi tükenmiş durumda demiş. Yani henüz sıfırı tüketmedik bu konuda çok şükür ama vicdani boyutta da büyük eksiklerimiz olduğu maalesef. Su götürmez gerçeklerden bir tanesi. Yıldırım Elmas bizlerle birlikte olsun. Nereye kadar diyelim, ardından Ayaz Erdoğan gelsin. Ben değildim diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Ayaz Erdoğan bizlerle birlikteydi. Yine son dönemin en güçlü seslerinden bir tanesi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Ben bir kez daha reklam paketlerimizden hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Bahsedeceğim rakamlar reklam ücretinin tamamının peşin ödenmesi durumunda geçerli ve yalnızca banner reklamlarımız için geçerli. Onlar da sosyal medyada gördüğünüz haberlerin altında yer verdiğimiz reklamlar oluyor, bilginiz olsun. Bir aylık başlangıç paketimiz toplamda 4 paylaşım olacak şekilde 200 euro, 3 aylık toplamda 12 paylaşımlı

paketimiz aylık 150 euro. 6 aylık bizim size en çok tavsiye ettiğimiz paketimiz aylık 125 euro. Haftada bir paylaşım şeklinde ve premium 12 aylık 1 yıllık paketimiz toplamda 52 paylaşım. Yine haftada bir paylaşıma denk geliyor. Aylık 100 euro. Bu fiyatlar paket ücretinin tamamının peşin ödenmesi durumunda geçerlidir. Bunun da bilgisini bir kez daha vermiş olalım. Daha detaylı bilgi almak isterseniz de, daha uzun reklam vermek isterseniz de artı 43 660 130 19 79 numaralı WhatsApp hattından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bilginiz olsun. Sevgili Emine ablam uzun bir zaman sonra bizlere kulak veriyor. Bu akşam uzun zaman sonra bizleri dinleyen birkaç isim gördüm. Bu da beni mutlu etti. Ki Emine abla da onların başında gelenlerden, kendisine ve Erdatlı ailesine saygı, sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Bahadır Sağlam bizlerle birlikte olacak. Göz nazına hayran diyelim, ardından sorunun son cevaplarıyla buralardayız. Haydi bakalım.

Sevgili Dinçer, abim iyi akşamlar, iyi yayınlar. Sendeyiz demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Soruya cevap olarak, aslında insanoğlunun en büyük şansı bence direkt olarak hayatta olmasıdır. Bunun kıymetini zannedersem ancak ölünce anlıyoruz. Çünkü aslında hayat her gün bize farklı güzellikler sunuyor. Biz görmek istemeyerek vaktimizin kısıtlı olduğu bu anda zaman kaybediyoruz demiş. Bunu hepimiz yaşıyoruz ya. O güzelliklerin yanında bazen negatif şeyler de sunuyor. İşte iş bu, düzen bu. Biz o negatif durumlara takılıp kalıp hayatı kendi kendimize zehredebiliyoruz enteresan bir şekilde. Bunu da dünya üzerinde insanoğlundan başka varlık yapmaz herhalde. Önüne bakar diye düşünüyorum. Yani düşünsenize, bir aslanın ormanın kralı diye atfedilmiş bir aslanın işte bundan bir hafta önce hayatta kalmak için öldürmek durumunda kaldığı, zarar vermek durumunda kaldığı bir leoparı kafaya takmasını düşünsenize. Çok uçuk geliyor değil mi? Ve bunun böyle olmaması gerektiğini bildiğimiz için bu durumu yadırgamıyoruz abi. Oturup belgesel izliyoruz. Ama içimizden bir aslana ya işte onu niye yaptın? Onu yapmasaydın iyiydi demiyoruz. Çünkü o belgeseli izlerken en azından büyük kısmımız onun bir hayatta kalma mücadelesi olduğunun bilincindeyiz. Ama mevzu bize gelince durum böyle olmuyor. Yani bir şeyleri kafaya takıp kendi hayatımızı son vermekten beter hale getirebiliyoruz. Şimdi denilebilir ki ya bizim aklımız fikrimiz var. Bir hayvanla kıyaslanılır mı? Aslında bu bir kıyas değil.

kimi hayvanın da eğitilebildiğini görüyoruz. Demek ki mesele direkt olarak akılla alakalı değil, zihinle alakalı değil. Bence mesele büyük oranda hissiyatla, öngörüyle, sağduyuyla alakalı. Yani hayvanlar aleminde de bu var. Bunun olduğunu bildiğimiz için o hayatta kalma mücadelesini yadırgamıyoruz, ama konu insana gelince dilenen birini gördüğümüzde direkt olarak yadırgayabiliyoruz. O da bir çeşit hayatta kalma çabası, gayreti. Ama bunun ne kadar farkındayız, orası tartışılır. Aslında bunu yadırgamak için çok büyük sebeplerimiz de var. Çünkü insanların hepsi bir değil abi. Yani bir hayvana bakıldığında az çok onun sana zarar verme ihtimalinin çok olduğunu bilirsin. Ve şayet kendin bir şeyleri göze alıp eğitmediysen, beslemediysen vesaire, o ihtimali bildiğin için ondan uzak durursun. Ama insanda akıl oyunu çok fazla. Dolayısıyla kimin ne yapacağını kestiremiyorsun. Herkesi aynı kefeye koyup herkese aynı mesafeyi koysan da bu sefer kötü olan sen oluyorsun. Genelde birçok konuda da yine bu sebepten arafta kalabiliyorsun maalesef. Efendim, Emircan İrek ve Cem Adrian bizlerle birlikte olacak. Mutlu yıllar diyelim ardından. Günün son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Sıra geldi gecenin son şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Yavaş yavaş da gecenin sonuna doğru geliyoruz. Haydi bakalım.

dökülün gözyaşlarım. Ağlamazsam uyuyamam bu gece. Kapanmazsa gözlerim, girmezsin düşlerime. Epey oldu gidelim, hasretim gülüşlerine. Beni bir parça tebessümden mahrum etme. Bir ömrüm daha olsa, geçse seni beklemekle, dilim varıp da pişmanım diyemem sevgilim. Seviyorum işte, seviyorum delicesine. Dökülün gözyaşlarım. Bu gece, bu şehirden ayrılık vaktidir. Tam da bu gece anladım. Bu şehirde kalmak, sevenin kendine ihanetidir. Hoşça kal sevdiğim. Kalbim kalbinin emanetidir.

Nez kulaklarımızdaydı. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Kalbim kalbine emanet dedi. Sırada vedadan önceki son çalışmamız var. Sefo ve İrem Derici bizlerle birlikte olacak. Senden kalanlar diyelim. Bu şarkıda benden, günün gecenin bu saatinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dostlarımıza, ve onların anılarına gelmiş olsun. Bu güzel eser ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Bu güzel eserle birlikte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın haftanın son gününde, haftanın son programıyla aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Yarın programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle, bilinmeyenleriyle devam edecek. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Serkan Nişancı bizlerle birlikte olsun yine. Son dönemde en çok duyduğumuz isimlerden bir tanesi ki ben aslında kendisini yıllar öncesinde de dinleyip çok seviyordum. Sadece tarzı biraz farklıydı. Dolayısıyla bu kadar göz önünde değildi.

Onu bugün bu kadar bilinirken görmek mutluluk verici. Ne kara kaşına diyelim ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Haydi bakalım.

0: Her zaman en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile aşkı meçhul sona erdi.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

Bilmedim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.